0: Harikasınız.
1: Tebrik ederiz.
0: Ellerinize sağlık. Sesinize sağlık.
1: Biraz da kıskanırız bu finalleri.
0: Yok ya. Yok.
1: Yapma ya. Artık diyorlar. Efendim yapmazsam dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz der ki.
0: Alıştılar değil mi?
1: İnsana bir şey mi oldu? Neden Onur'a, Esra'ya takılmıyor
0: derler. Çok durulmuş derler. Ne oldu bizim oğlumuza derler.
1: Evet, kendinize sağlık. Maşallah. Her şey gerçekten çok güzel.
0: Teşekkür Maşallah. Ederiz. Hepimiz
1: ki,
0: adına.
1: İyi ki bu
0: adına.
1: Gemideyiz hep beraber.
0: Hep beraber. Bütün ekip.
1: Evet.
0: Emeği geçen.
1: Herkese teşekkür
0: yayında,
1: ediyoruz.
0: Yayında, yapımda.
1: Evet.
0: Herkese teşekkür edelim yeri gelmişken.
1: Evet. İyi dedin. Ve ben bir şarkı okumak istiyorum. 90'lar mı acaba? Bir bak bakalım. 90'lara gidiyoruz galiba.
0: Olabilir.
1: Evet.
0: Hani sen diyorsun ya ben çocuktum. Ben de burada çocuktum yani neredeyse bu şarkı. Hani filmleri falan vardı.
1: Filmleri vardı.
0: Filmleri vardı seyrederdik. Evet.
1: Bir Emrah şarkısı efendim. Herkesin bildiği bir şarkı, sevdiği bir şarkı. Unutabilsem. Okumaya çalışalım.
0: Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum. Boş vermek kolay olsa kendimi avuturdum.
1: Faydalar faydasız, imkanlar imkansız.
0: Son satırı da söyle.
1: Uzayan gecelerde saatler zamansız diyeceğiz efendim.
0: Buyurun.
1: Hadi söylemeye çalışalım.

0: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Ağzına
0: Sağlığınız
1: sağlık.
0: dostlar. Evet, sevgili Emrah'ın da gönlüne sağlık. Emrah abimin hem icrasıyla hem şarkının sahibi. Buradan selamlar olsun. Sevgiler
1: selamlar,
0: olsun.
1: Sevgiler.
0: Evet.
1: Güzel bir şarkıydı.
0: Çok güzel bir şarkı, evet. Gönüllere taht kurmuş bir şarkı.
1: Herkesin böyle eşlik ettiğine eminim ekran
0: evet,
1: başında.
0: Evet,
1: ne zamandır da okunmuyordu. Benim de ne zamandır okunmayan bir şarkı var sırada seslendireceğim.
0: Böyle de bir durumumuz var bizim. Çok okunmayan ama sevilen şarkılara
1: ayırıyoruz. Bazen onu bulmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Bazen evet tekrara düşüyoruz çünkü sizlerden o istekler geliyor. Bazen de hani araştırıyoruz, bakıyoruz neler vardı. Değil mi Onurcuğum?
0: Evet, evet, evet.
1: Bu da onlardan bir tanesi. Bir sevgili uğruna sen de benim gibi yanma arkadaş. Bilinen ismiyle anma arkadaş.
0: Anma arkadaş. Dinliyoruz efendim.

0: anma arkadaş dedik. Ama analım dostlarımızı, sevdiklerimizi her an.
1: Gönlüne sağlık.
0: Değil mi?
1: Şimdi ben de diyeceğim ki öyle bir aşk narası ki duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara.
0: Gerçekten de nara.
1: Vallahi diyor ki ben onu seviyorum, çok seviyorum, çok diyor. Sen de diyorsun ki anma arkadaş. Çok
0: öyle
1: sevdikten sonra çok zor anlama.
0: Kolay değil öyle. Söylüyoruz işte. Unut diyoruz, boş ver diyoruz, öyle olmuyor. Şimdi sen duyanlara, duymayanlara ilan edeceksin.
1: Hadi bakalım. Etmeye çalışalım. Kendine sağlık.

0: Gönlünüze sağlık efendim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık.
0: Var olun.
1: Ağzına sağlık.
0: Evet. Ben güzel onu oldu. Seviyorum. Çok seviyorum dedik efendim.
1: Evet. Evet, İlan etti İhsan. Evet, sevgili eşi de burada ama şu an burada değil.
0: Evet. Ona neyse. Da böyle ilan etmiş olduk.
1: Evet. Yukarılardan duymuştur
0: her
1: gözde.
0: Her fırsatta ilan ediyoruz. Ne yapalım? Biraz da maşallah. Korkudan tabii.
1: Yok canım. Hiç öyle bir şey yok.
0: Biraz celalli bir eşim var. Ondan olabilir. Şimdi televizyonda da söylemeyelim.

0: dayanamayıp gelenler.
1: İyi yaptın, iyi ki de varsın.
0: Gönlünüze
1: ayırmasın
0: sağlık.
1: Mevlam bizi, partnerim.
0: Evet, aynen öyle. Budur inan tek dileğim.
1: Evet.
0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Dostlarımızın ellerine sağlık.
1: Ellerinize sağlık.
0: Canlı canlı icrası hem zor hem çok keyifli şarkılar. Gönlüne sağlık. Onun
1: bir enerji
0: tüm
1: geldi
0: dostlarımızın.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Burada kenarda şöyle acıklı şarkıları dinlerken biraz dalmışken bir enerji geldi. Bana geldi, bilmiyorum.
0: Hepimize geldi. Bak ben dayanamadan atladım sahneye.
1: Harika.
0: Yani öyle geldim.
1: Ama şimdi bizi ağlatma yine. Kesin ağlatmaya geldi onun için.
0: Ya,
1: hazırlık yapıyor.
0: Artık kaçıncı hafta bilmiyorum ama sen tanıdın beni.
1: Çokuncu Fatih. Hafta.
0: Çokuncu maşallah. Daha da çok çok olur inşallah.
1: Amin.
0: Evet, çok güzel bir türkü var. Buradan bir abime de armağanımız olsun. Mustafa Kılıçkalkan abimiz. Sen de tanırsın.
1: Evet.
0: Ankara'da
1: evet,
0: akşam
1: evet,
0: sefasında
1: evet.
0: Bilirsin.
1: Yakinen tanıyorum.
0: Yıllarca
1: selamlar.
0: Geldi gitti evet. 2008'den bu yana beraberizdir kıymetli abimle. Ve en çok bu türküyü ister benden. Bu şarkıyı ister ve canlı canlı okurum ona. O başta olmak üzere bu türküyü seven.

0: Herkese gelsin.
1: Gelsin.
0: Çaya iner ağlarım, gülü deste bağlarım.
1: Allah.
0: Evet.
1: Annelere birisi, de gelsin.
0: Birisi benim için bir niyare yollarım. Oy annem niye niye diyor ya işte. O anne deyince ağlayabilirsin. Ona garanti
1: evet,
0: veremem.
1: Evet tamam gidiyorum ben. Ya, anlaşıldı. Garanti mesaj veremem. Alındı.
0: Bilemiyorum artık. Elimizden geleni yapacağız. Ben anlatmaya çalışıyorum. Anla diye okuyorum. Sen ağlama. Hadi bakalım. Buyurun efendim.

0: Teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık efendim. Sağ olun.
1: Bana sorsalar, İhsan Güvenç'ten en çok hangi tarzı dinlemeyi seviyorsun deseler, ne derim?
0: Bunları, öldüm yar diye.
1: Bunları söylerim.
0: Kaldım gurbet ellerde dersin bence.
1: Derim. Her şeyi çok güzel
0: canım
1: okuyorsun
0: benim,
1: ama
0: sağ ol.
1: Türküler, bu bozlaklar, baraklar olunca
0: biraz
1: bir başka dokunuyor yani gerçekten.
0: Bana
1: bence
0: da çok
1: sen de öyle hissettiğin
0: dokunuyor.
1: İçin.
0: Emin ol, çoğu zaman Onur buna şahit. Gözlerim böyle titriyor yani. Zor tutuyorum ve
1: şu
0: oraya
1: anda
0: atıp kendimi
1: kızarmış,
0: siliyorum gözümü.
1: Kızarmış,
0: şu anda da öyle oldu ikinci kublede. Bu bir yara galiba. Gönlümü her okuduğunda o beni acıtıyor, o duygu. Önce bir sızlatıyor beni. O yüzden belki sirayet
1: bence
0: ediyor.
1: Bence birazcık köklerine çok bağlı olmandan,
0: evet,
1: ve anneciğini Allah eksik etmesin,
0: amin,
1: başından.
0: Amin. Aileme, memleketime,
1: öyle,
0: köklerime,
1: öyle, öyle,
0: geleneklerime bağlı olmaya gayret ediyorum. Bağlı olmaya çalışıyorum. Bunu seviyorum yani. Bu yaşam şeklini seviyorum. Teşekkür ederim.
1: Biz de seni böyle seviyoruz İhsan.
0: Cansın.
1: Harikasın.
0: Müsaade istiyorum efendim. Gönlümü
1: dinlenmek
0: dinlendireyim.
1: Hakkın.
0: Gönlümü
1: dinlenmek
0: dinlendireyim.
1: Hakkın.
0: Evet.
1: Bir türkü de ben seslendirmeye çalışayım. Suya gider allı gelin, has gelin.

0: Teşekkür
1: Gönlüne
0: ederim.
1: sağlık.
0: Çok güzel geldi. Kulağıma dolu dolu.
1: Orta araname değil mi?
0: Harikasınız valla.
1: Valla
0: gönlüne
1: sağlık.
0: Biz o kadar şanslıyız ki burada. Siz ekran başında izliyorsunuz. Biz burada neleri dinliyoruz. O
1: gerçekten
0: kadar şanslıyız.
1: Buranın,
0: kulağımıza neler neler geliyor.
1: Buranın ambiyansı, buranın sesi, soundu çok farklı.
2: Ya biz de sizin okumanızdan o kadar etkileniyoruz ki bu kadar güzel çalıyoruz. Biz de sizi dinlemekten çok keyif alıyoruz.
1: Eyvallah. Gönlüne sağlık. Güzel kardeşim.
0: Sizlerin bize, bizlerin size yansıması diyelim
2: aynen
0: o zaman.
2: Öyle.
1: Evet, evet.
2: Hep birlikte müzik yapıyoruz.
1: Ve bizim
0: ne mutlu
1: kıymetli
0: bize.
1: Dinleyicilerimize ulaşmamız değil mi?
2: Aynen öyle.
1: Her
2: elbette.
1: Şey onlar için.
0: Yine evet. Sona geldik galiba.
1: Evet Esra'cığım.
0: Sen vedanı et.
1: Edeyim mi?
0: Sonra ben arkandan geleyim.
1: Peki. Kıymetli dostlar, kıymetli sevenler, çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bizi izleyen, seyreden tüm kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya yine aynı gününde aynı saatinde şarkılarla, türkülerle, sürprizlerle sizlerle olacağız.
0: Yapımda, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok sevgili arkadaşlarımıza, Onur Özel Çağlayan Orkestrası'na teşekkür ediyoruz. Haftaya senin şarkında randevumuz var, bekliyoruz sizi.
1: Evet efendim. Fatih, Ceren gelin kardeşlerim birlikte okuyalım. Birlikte veda edelim. Son değil.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Yine müzik dolu bir gün olacak. Yine notalarla dans edeceğiz ama aynı zamanda kelimeleri çok güzel bir şekilde dans ettireceğiz. Çünkü kelimeleri de çok güzel dans ettiren, 10 parmağında 10 marifet, koltuğunun altında birden fazla karpuzu olan çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim. Güzel konuştun, çok teşekkür ederim.
0: Olanları söyledim.
1: Çok sağ olasın.
0: Fazlası vardır, eksiği yoktur diye düşünüyorum.
1: Çok
0: gerçekler
1: güzelsin.
0: Bunlar.
1: Çok
0: bir
1: güzelsin.
0: Kolunun altı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel işsin. Bir kolun biz böyle gidermişiz. Çok güzel çıkarız ama doğruları
1: ama doğru
0: söyle.
1: Evet, doğru.
0: Aynen. Bir kolunu kaldırmanı rica edeceğim. Karpuzlara bakmak için diye. Hem çok iyi bir okuldan mezunsun. Hem çok başarılı bir gazetecisin. Hem aynı zamanda iyi bir televizyoncusun. Hem de iyi bir solistsin, müzisyensin diyebilir miyiz? Konuşuruz çünkü müzik konuşuyoruz. Bugün bir müzik kanalındayız ve bir müzik programı sunuyoruz. Biliyorsun ki gerçekleştiriyoruz. Müziğin ritmi Ömür Gedik'in ritmiyle atacak bugün. Bugün biraz daha fazla müzikal kimliğinle
1: Tabii ki.
0: Berabersin. Bu gökkuşağının içerisinde müzik hangi renk senin için?
1: Müzik aslında herkes sonradan başladı gibi düşünse de benim neredeyse ortaokula başladığım zamanlar klasik piyano eğitimiyle başladım. Ve sanırım İstanbul'da Melike ne kadar koro varsa hepsini de söylemişimdir. Önce Erenköy Kız Sesi'nin korosunda 6 yıl çok sesli koroda söyledim. Sonra İstanbul Avrupa Korosu var. Gökçen Koro'yla çok uzun yıllar çalıştım. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bizim Türkiye'de sanırım tek çok sesli rock korosu Mavi Topluluk'ta. Okuldan mezun oldum 5 sene. Oradan sonrasında bir 10 senede orada söyledim. Yani müzik hayatım hep içindeydi. Ama profesyonel olarak ilk maxi single'ımı bundan 16 yıl önce çıkardım. Bir Teoman düeti vardı Sezen Aksu şarkısı. Burak Kut'la bir düetimiz vardı ve Halil Sezai'yle bugün programda da seslendireceğim Paramparça'yı ilk öyle güzel bir maxi single'la çıktım. Sonrasında da şimdi bu aralar ağırlıklı olarak sözlerini kendi yazdığım şarkıları seslendiriyorum ama coverları da çok seviyorum. Özellikle 80'ler 90'lar vazgeçilmezim diyebilirim.
0: Onlar sana çok yakışıyor bu arada.
1: Seviyorum.
0: Coverlar
1: evet.
0: Da çok yakışıyor.
1: Evet. Oranın duygusunu seviyorum. 90'lı yıllar aynı zamanda bir his, bir duygu seli gibi geliyor bana. Şu andaki şarkılar da çok güzel ama orada başka bir şey varmış.
0: Gibi.
1: Hala gibi.
0: Bir büyüsü var oranın.
1: Var var. Kesinlikle.
0: Bunu zaman zaman programlarda da konuşuyoruz. Çok yeni genç arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Onlar da hala 90'lar diyor. O yıllardan bu yıllara gelenlerle de konuşuyoruz. Ne var bilmiyoruz ama yani o dönemin duygusu mu, müziği mi, teknolojisi
1: var.
0: Mi? Bir şey bize çok iyi geldi ve daha çok uzun yıllar boyunca da çok iyi gelecek gibi görünüyor.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
0: Seni dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla yanlışsam düzelt lütfen. Bir kere özgür ruhlu bir kadın olduğunu düşünüyorum.
1: Öyleyim.
0: Birincisi. İkincisi evet. De kimseyle yarışı olmadan kendi kendine yarışan ve kendisini aşmaya çalışan, her seferinde kendi rekorunu egale etmeye çalışan bir karakter olarak düşünüyorum. Azla yetinmeyip farklı farklı tatlardan lezzetleri alan ve sunan bir insan gibi geliyorsun bana. O yüzden belki birden fazla işi iyi yapıyorsun.
1: Çok güzel söyledim. Ben aslında biraz sıkılgan yapımdan dolayı da hani dedin ya onu da yapıyor bunu da yapıyor gibi görünüyorum ama çok çalışkanım bir kere. Hani hayat kendim bildim bileli okulda da öyleydim. Hani o inek denen öğrencilerdendim. Çok çalışırdım. Yani uyumadım ve yemek yemediğim zamanların hepsinde ben bir şeyle uğraşıyor oluyorum hayatta. İşte ya müzik oluyor ya yazılar oluyor, gazete oluyor. Ağırlıklı olarak hayvan hakları oluyor.
0: Evet.
1: O hayatımın çok merkezinde. Değineceğim
0: ona kesinlikle.
1: Son yıllarda. Ama müzik hep vardı dediğim gibi. Konserlere gitmeyi de çok seviyorum. Hani insan kariyerinde belli bir yere geldikten sonra şarkıcılar birbirlerinin konserlerine çok gitmezler. Ama ben nerede bulsam çünkü her konserde bir şey öğrendiğimi düşünüyorum. Her solistten, her sahneden, her dans figüründen bir şey öğrendiğimi düşünen biriyim. O yüzden çok takip ederim, çok çalışırım. Başkalarını hiç kıskanmam ama kendimi geliştirmeyi çok önemserim. Başkalarının iyilikleri, güzellikleri, yaptığı güzel şeyler hep hoşuma gider. O yüzden dediğin gibi öyle çok yarış halinde biri değilim. Hiçbir zaman olmadım hayatımda.
0: Evet, doğru gözlemlemişim o
1: evet,
0: zaman.
1: Evet, çok doğru gözlemlemişim.
0: Peki, o zaman sen konserlere gitmeyi de çok seviyorsun.
1: Evet.
0: Çok güzel yerlerde de sahne alıyorsun ama bugün müziğin ritminde seni bol bol dinleyeceğiz canlı performanslarınla. Müzik direktörümüz Tolga Kılıç eşliğinde. Hemen
1: efsane isim.
0: Evet, hemen ilkiyle başlayalım.
1: Tamam.
0: Ömür Gedik canlı canlı bugün bizlere, yani sizlere seslenecek müziğin ritminden.

0: Müzik aslında hayatımda hep vardı dedin az
1: Evet.
0: önce. Ve ilk albüm mü? Maxi Single.
1: Maxi Single 3 şarkı vardı.
0: Orada çok efsane isimlerle bir
1: Evet.
0: araya geldin. Okuldan arkadaş mıydınız yoksa?
1: Teoman da okuldan
0: Evet.
1: arkadaşım. Onu rica ettim. Hiç kırmadı zaten. Çok güzel bir ses. Söz ve müzik Sezen Aksu'ya ait. Hop dedik orada kalpor. Hatta çok dalga geçtiler benimle. Şarkıya bak Sezen Aksu sözleri. Ve de çok anlamlı. Hani hop dedik orada kal portakalın bir asıl sözlerine bakıldığında müthiş bir şarkı bence. Teoman'la düet yaptık. Ozan Doğulu ve Ozan Çolakoğlu ile çalıştık aranjelerde de. Çok bence efsane bir maxi single'dı o.
0: Efsane
1: Sonrasında
0: isimler
1: evet
0: gerçekten.
1: çok çok özel isimler vardı. Burak Kut'la da bir Fikret Kızılok parçası yapmıştık birlikte. Halil Sezai'nin sözlerini kendine ait. Bestesi de Saki Çimen'e ait paramparça. O çok tuttu. Çok fazla konser
0: Evet.
1: yaptım paramparça
0: Benim de çok
1: sayesinde.
0: sevdiğim
1: Çok
0: şarkılardan bir
1: çok güzel bir
0: tanesi.
1: şarkı gerçekten. Çok özel bir şarkı. Sonrasında bir Albano düetim var. Bir hem İtalyancası hem Türkçesi. O benim hayatımda çok özeldir. Çünkü Albano'nun kendi stüdyosunda, kendi evinde İtalya'da kaydettik.
0: Müthiş.
1: Türkçeyi de öğrettik ona. Bayağı da güzel Türkçe söyledi.
0: Sen İtalyanca'yı öğrendin mi ya da biliyor
1: Onu
0: muydun?
1: buradaki İtalyan arkadaşlarımla o şarkı özelinde çalıştım. Sonra Albano Türkiye'ye geldi. Klibi de İstanbul'da çektik ve İstanbul'un o eski İstanbul'un bütün güzelliklerinde çok özel bir çalışmaydı benim için. O unutulmazlarım arasında.
0: Bence harika. Gerçekten
1: Evet.
0: böyle şey gibi hani her an belki işte bu senede bir şarkı yapayım, bu senede bir albüm yapayım olmasa da çalışmalara imza attığın zamanlarda böyle bir arşiv olabilecek nitelikte çalışmalara
1: Evet.
0: imza atıyorsun diye gözlemliyorum.
1: Eskiden daha az sıklıkta şarkı yapıyorduk ama şu anda neredeyse 3-4 ayda bir yeni şarkılar yapmaya çalışıyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla algoritmada sık üreteni daha çok destekliyor. Tabii doğrusu bu mu? Çok emin değilim. Daha sindire sindire daha özenle bir şeyler yapmak lazım. Özensiz olduğunu söylemiyorum ama bu kadar sık herkes öyle yapıyor bu arada. Sadece ben değil. 2-3
0: Elbette,
1: ayda bir yeni
0: evet.
1: şarkılar çıkarıyorlar. Bu bizim yeni dönemin getirdiği bir zorunluluk diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi aslında geçmiş çalışmaları ben hani şu anda her zaman güncel olabilecek bir maxi single ama neden sordum gündemde olmadığı halde? Oradan buraya bir müzik yolculuğu dersek eğer yani daha doğrusu senin hayatının içerisinde böyle birçok yollar var. Rotanı müziğe çevirdiğin kısmına baktığımızda artık kendi bestelerimi söylüyorum.
1: Evet, özellikle sözleri, besteler müzisyenlere ait oluyor ama sözleri özellikle kendime ait şarkıları söylüyorum.
0: Bu zamanla mı evrildi? Yani hani böyle genelde müzisyenlerde ya da işte sanatçılarda çocuk yaşta böyle bir kendini bildim bileli değil de bilmediği zamanlardan gelen bir durum vardır. Sen de zamanla mı evrildi? Kendini geç mi keşfettin bu anlamda?
1: Aslında öyle. İngiliz edebiyatı mezunuyum. Yani edebiyat
0: Shakespeare'de
1: aslında
0: Shakespeare
1: Shakespeare'de Shakespeare uyarladığın zaman çok buraya uymuyor ama
0: Evet.
1: sonuçta hani söz cambazlığı bir de yaklaşık 25 yıl

0: Bir gazetecilik geçmişim
1: Evet.
0: var. Sürekli yazılar yazarak, işte televizyonculuk aslında sözlerle oynamayı çok seviyorum. Ve tecrübe olarak da o tarafta kuvvetliyim. O yüzden söz yazarlığı daha rahat yapabildiğim şey. Besteleri işi bilenlere bırakıyorum ama
1: Ama işi
0: genelde.
1: bilenlerle de yakın temastasın zaten. Erkek arkadaşın da Ferhat Göçer. Yine Türkiye'nin çok kıymetli isimlerinden bir tanesi, müzisyenlerinden bir tanesi. Bu kadar işi bilenle de bu kadar yakın temas olursa zorlanmazsın diye
0: Tabii çok
1: düşünüyorum
0: fikir
1: ya da...
0: alıyorum kendisinden. Onun bir şarkısını henüz söylemedim ama ileride bir tane bir şarkımız ortak, özlüyorum ikimizi, sözler benim, müziği onun. Öyle çok fazla geçmişte yaptığımız ortak çalışma yok. Bir tek o var sanırım ama ileride olur inşallah tabii
1: Tamam,
0: ki.
1: heyecanla bekliyoruz. Ama bugün Ferhat Göçer yerine Tolga Kılıç'la
0: Evet, o Tolga bir tane.
1: konserimize devam ediyoruz.

0: Ömür gedik ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bir ritim olsan ne olurdun?
1: Hareketli bir şey olurdum.
0: Değil
1: slow
0: mi?
1: Şarkıları söylüyorum ama herhalde sen ilk başta dedin ya hani hareketli bir yerde. Slow şarkının yarısından sonra sıkılmaya başlıyorum. Hareketli şarkılara bayılıyorum. Rock müzik dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden kesin hareketli bir şey olurdum.
0: Rock and roll bir ruhum var gibi duruyor zaten.
1: Bana zamanında şey söylemişlerdi. Ben ilk müziğe başladığımda rock söylemek istiyorum dedim. Hı hı. Sonra ismini vermeyeceğim yapımcılarımızdan bir tanesi. Sen dedi git aynaya bak dedi. Çok rock söyleyecek gibi.
0: Bebek yüzü güzel.
1: Böyle bir hani şey böyle sert falan öyle durmuyorum. Hakikaten sesim de daha yumuşak rock için çok uygun olmuyor. Ama bayılıyorum rock söylemeye ve rock müzik dinlemeye ve hala değişmiyor. Hani eskiden diyorlardı ya rock müzik ölecek kalmayacak. Bence ömür ölümsüz olacak. Ömrün sonuna kadar devam edecek müziklerin içinde rock geliyor.
0: Hiç bence rock and roll asla evet. ölmez. Benim kesinlikle. De bebek yüzümün altında.
1: Var mı sende?
0: Evet.
1: Bende içimizde neler var değil mi?
0: Hiç kimse tahmin etmiyor ama evet, öyle evet. bir ruhum var. Peki kelimelerden bahsettin. Kelimelerle oynamayı çok seviyorum dedin. Hem İngiliz edebiyatı mezunusun, hem televizyoncusun, hem gazetecisin, en önemlisi zaten yazarsın. Şimdi de söz yazıyorsun uzun zamandır. Televizyonda da uzun yıllar senin çok sevdiğim sezon programlarını takip ettik ama benim unutamadığım sinema programı. Ya. Ondan bahsedeceğim ama ben de hep seyircimize söylerken işte şarkıları söylüyoruz, sunuyoruz, eşlik ediyoruz filan ama ben de mesleğim gereği herhalde kelimelerle dans ediyorum diyorum ve çok seviyorum kelimelerle oynamayı. Birazcık televizyoncuysan ve sunucuysan da bence işin imzası orada. Yani
1: kesinlikle.
0: Kendine özgü kelimelerinde diye düşünüyorum. Senin o sinema programın bence kült olmuş programlardan bir tanesiydi. Çok uzun zamanda devam etti. Şu an günümüzde var olan izlediğimiz programı ertesi gün hatırlamayabiliyoruz ama senin bazı bölümlerin benim hafızamdadır. Tekrar düşünüyor musun? Bu tip bir program.
1: Ben Melike çok isterim, çok severek yapmıştım. Yapımcılığını yapmıştım, kurgusuna kadar işin içindeydim. Sanırım konuk almadım, Türkiye'de oyuncu ve yönetmen
0: evet.
1: kalmadı. Hatta yurt dışından da Daniel Craig ve Brad Pitt dahil.
0: İşte.
1: Ya.
0: Bak işte, onu yapmayacağım.
1: Onun için bir daha. Son klibimde Brad Pitt oynattım yapay zekayla. Ne yapayım artık?
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben burada kaldım farkında mısınız? Brad Pitt'i oynattım dedi. Hiç yoktur öyle kıskançlıklarım. Bak beni bilen tanıyan
1: burada
0: tanıyor.
1: Burada ben de kıskanırdım ama.
0: Burada bir dedim ki yani kıskanmakla neden ben yoktum? Gelse miydim? Set ne zamanda arasında kaldım?
1: Brad Pitt'le bir Cannes Film Festivali'nde bir de Los Angeles'ta o Bay ve Bayan Smith filminin zamanında röportaj yapma imkanı buldum. Cannes Film Festivali'nde birebirdik. İşte, Bay ve Bayan Smith'te Angelina Jolie de vardı. O ilk zamanları, o filmin ilk çıktığı zamanlar.
0: Niye gelmiş?
1: Nasıl?
0: Ya niye gelmiş? Hani Brad tek başına da gelebilir.
1: Bize şey imzalattılar röportaja girerken. O zaman işte aşk söylentileri falan dolanıyor. Bay ve Bayan Smith, Mr. and Mrs. Smith filminin. Girerken özel hayatla ilgili hiçbir şey sormayacaksınız. Sorarsanız dışarı alınırsınız ve asla o röportajı yayınlayamazsınız bulunduğunuz kurumda diye. İlk hayatımda ilk defa bunu yaşamıştım. Girerken bir öyle sözleşme imzaladım. Hiçbirimiz hiçbir şey soramadık tabii. Filmle ilgili sorduk çıktık ama çok farklı bir deneyimdi. Gerçekten güzeldi.
0: Şahane yani. Evet. Bence hem televizyonculuk tarihine hem evet, de senin
1: yani
0: kariyerine.
1: Yani sinemaya böyle. Daniel Craig de İstanbul'a gelmişti. James Bond'u çektikleri zaman da bir tek benim programıma konuk oldu. O da çok özeldi. Çok özlüyorum o programı.
0: Çok güzel.
1: Ratinglerde de yani 20'lerde 30'lardaydı. İnanılır Hı-hı. gibi değil sonuçta. Bir kültür sanat programı baktığında ama gerek kurgusuyla gerek konuklarıyla, konukların zenginliğiyle bir de sinema o zamanlar çok daha fazla gidilen, daha gündemde olan bir sanat dalıydı. Şu anda maalesef özellikle pandemiden sonra ve dijital platformların çıkmasından sonra biraz can çekişiyor. Çok üzülerek söylüyorum bunu.
0: Ne yazık ki.
1: Ama Allah'tan oyuncular bir şekilde dijital platformlardaki dizilerde, filmlerde yine karşımıza çıkıyorlar. Onlardan mahrum kalmıyoruz ama eski bir böyle sinemaya gitme kültürü maalesef kalmadı.
0: Evet, ne yazık ki öyle oldu.
1: Evet.
0: Ama senin programın kesinlikle benim için hala devam etmesi gereken
1: keşke
0: şahane Türk televizyon
1: çok.
0: Tarihinin en evet. güzel programlarından bir tanesi. Biz de bunun hatırına sana bir sürpriz yapmak istedik ve Brad Pitt'i getirdik. Böyle devam edermişiz. Hayır, Brad Pitt'i getirmedik efendim. Ama inşallah bir gün o da olur. Bakın olanlar olmuş. Nazar boncukları
1: ancak yapay zekayla artık biliyorsun. Yapay zekayla her şey oluyor. Onun için klibe koyduk, güzel oldu ama.
0: Tamam, o klibi izleyeceğim. İzle. Hemen çekim sonrası klibi izliyorum ama önce senin güzel sesini dinlemek istiyorum.
1: Teşekkürler.

0: kafamda bir sürü soru var ama ben hala Brad Pitt'i konuşmak istiyorum diye. Kanda yürürken ağladım dedin değil mi az önce Brad Pitt'in röportajından
1: ben,
0: sonra mı?
1: Normalde bu hayranlıkları falan çok anlamam. Çok da anlamlı bulmam. Böyle bıyık altından da gülerim ya bu kadar daha. Ama
0: ben de.
1: Yani ama Brad Pitt konusunda ben de o başka bir insana dönüşü veriyorum. Gerçekten böyle gözlerimden yaş gelmişti. Sevinçten insan ağlar mı? Onu yaşadım. O da Brad Pitt'le olmuştu.
0: Ben de ağlardım gerçekten. Hani artık evrene bir manifest mi artık neyse ben de gönderiyorum.
1: Evet, evet.
0: Bir şekilde sen denk gelmişsin ben de denk gelmek çok isterim diye.
1: İnşallah.
0: Evrene böyle ne gönderiyorduk bir şeyler gönderiyoruz.
1: Manifest.
0: Manifestliyorum bir yani bir şekilde manifestliyorum. Şimdi sahneden bahsetmek istiyorum biraz. Burada canlı performanslarını zaten arka arkaya dinliyoruz gayet keyifli. Bol bol sahne yapıyorsun. Ve ben bir tanesine gelmiştim. Çok keyifliydi.
1: Bayağı oldu. Eskiden geldin biliyorum. Çok da güzeldi. Çok teşekkür ederim. Yine bekliyorum ama çok değişti çünkü her şey sahnede artık. Biraz işin içine dansçı arkadaşlarımız girdi. Ben de onlarla bazı şeyler çalıştım.
0: Harika.
1: Birlikte böyle senkronize bir şeyler yapıyoruz. Genellikle hızlı şarkıların olduğu, hareketli, böyle enerjisi bol konserler oluyor.
0: Tahmin ediyorum.
1: Yani oraya evrildi diyebilirim.
0: Sahne şovu da sana çok yakışan bir şey bence. Öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum.
1: Onu yapmaya çalışıyorum. Ona özen gösteriyorum son zamanlarda, son bir iki yıldır.
0: En kısa zamanda seve koşa koşa
1: Bodrum'da
0: geleceğim.
1: Bekliyorum.
0: Evet, Bodrum'da geleceğim.
1: Evet.
0: Şimdi olmazsa olmaz bahsetmek için can attığım bir konu diyebilirim. Çünkü benim de hassas noktam. Gerçek anlamda bir hayvan seversin. Bunu benim için aslında normal insanın hayvansever olması gerekiyor. Yani bunu bir ayrıcalık olarak sunmamak gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama sadece seviyorum diyenlerden de değilsin. Böyle elini taşın altına koyup can hıraş savaşıyorsun aslında bununla.
1: Çocukluğumdan beri hayvanları çok seviyorum ve onların hakları için küçükken bile işte at arabasında bir ata vurdukları zaman babamın elini tutarken işte bu atı alalım biz alalım falan diye koşturan böyle bir çocuktum. Sonrasında da hep hayvan derneklerine yardım ettim. Hep bu konuda duyarlıydım. Ama 15 yıl önce de Haçiko Derneği'ni kurdum. Kurucu başkanıyım. Hala devam ediyorum başkanlığına. Himayemizde yaklaşık 300-400 tane kedi ve köpek var. Sokak hayvanı hepsi. Yani bu sayı gerçekten yorucu. Çünkü her birine özenle bakıyoruz. Böyle hani bir barınağa attık, orada sadece yemek, su veriyoruz gibi düşünülmesin. Her biri çok değerli. 300-400 de çok yüksek bir sayı aslında. İki tane de eşeğimiz var. Onun dışında
0: çok
1: tatlılar. Onları da kurtardığımız eşekler. Türkiye'nin dört bir yanında da mama desteği, tedavi desteği ve kısırlaştırma desteği de vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli derneklerinden bir tanesi Haçiko. Çok büyük bir mücadele yaptığımız. Hani insanlara da hep şunu diyorum, bir hayvanla tanışmak bir insanın ruhunun diğer yarısını da gerçekten hayata geçirir. Onu yapmalarını çok istiyorum. Ne yapabiliriz diye soruyorlar. En yakındaki barınağa gidip orada bir hayvanın başını okşamak, iyi bakılıyor mu bakılmıyor mu anlamak. Yapabiliyorlarsa kesinlikle satın almadan sahiplenmek. Çünkü barınaklar tıklım tıklım dolu ve orada biz şu anda seninle konuşurken küçücük kafeslerde çoğu yerde açlıkla ve sevgisizlikle ve korkuyla sınanan zavallı masumlar var. Yani bir tanesini bile kurtarsanız evet dünya değişmez ama onun için çok şey değişir ve sizin için çok şey değişir. Bütün buradan bizi izleyenlere sesleniyorum. Yapabiliyorsanız, terk etmeyecekseniz eğer lütfen evinizin bir köşesini açın. Dünyanız değişecek. Ben bereketleriyle geldiğine de çok inanıyorum hepsinin. Ve çok ihtiyaçları var. Hani böyle süs köpeği, süs kedisinden bahsetmiyorum. Barınaktaki gerçekten sahiplenilmeyi bekleyen canlardan bahsediyorum. İnşallah bu programdan sonra bir kişi bile gidip bir canı kurtarsa çok güzel olur.
0: O kadar güzel anlattın ki, o kadar kalbimize dokundu ki bence o tarafa da geçmiştir.
1: Umarım.
0: Ve eminim birçok insan da duyarlı ama duyarlı olmayanları da görüyoruz. Bu arada biz de bu Baltalimanı'nda çekim yapıyoruz ve çekim yaptığımız yerin üstünde yaklaşık böyle bir 3-4 gündür falan bir kedi sesi duyuyoruz. Ve kedi sesini duydukça hani konuklarımız da belli ya bugün senin de geleceğini biliyoruz. Herkes şey diyor Ömür Hanım için geldi bu kedi galiba. Ömür Hanım için geldi bu kedi.
1: Ben de hemen duydum seslerini zaten çok.
0: Yani o kadar kolektif, yani hayvanların da bir kolektif dünyası var mı bilmiyorum ama insanların kolektif enerjisine çok inanıyorum ben. Kolektif bir enerjileri varsa bence hayvanlar seni tanıyordur. Yani bir yerlerde bazı hayvanlar seni tanıyor olabilir.
1: Yani şöyle söyleyeyim, gittiğim her yerde yanıma bir kedi, bir köpek bir yerden geliyor ve onlar geldiği zaman ben kendimi iyi hissediyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Yapabildiğim kadarıyla onlara da destek olmaya çalışıyorum her gittiğim yerde. Ama yeni yavru kedi, yavru köpek gördüğümde de çok üzülüyorum. Onun için kısırlaştırmanın önemine her zaman dikkat çekiyorum. Çok fazla sokak hayvanı var ve kısırlaştırma yapmadığımız zaman hepsine kötülük yapmış oluyoruz. O yüzden ben gördüğüm hayvanları besliyorum ama kısırlaştırmayı da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.
0: Peki Natura'nı benzettiğin bir tanesi var mı? Mesela kediler? Yani kediye kedinin huyu ya da başka bir işte balık mesela, ben balıklara aşığım. Hani böyle kendini benzettiğin, çünkü bazı kedi sahiplenen arkadaşlarım şey diyor, bana çok benziyor diyor.
1: Şimdi şöyle, ben köpek de çok besledim evimde ki çiftlikte de zaten çok fazla köpek var. Şu anda evimde çok fazla kedi olduğu için köpek alamıyorum yenisini. Onlara çiftlikte bakıyorum. Kedileri çok seviyorum. O kendine has özgür ruhlarını kendime çok benzetiyorum. Ama şu yönlerini benzetmiyorum. Hani hoşlarına gitmediği zaman gerçekten pati atıyorlar, tırmalıyorlar. Suratıma pati yediğim çok oluyor. Hani o yönden köpeğe benzetiyorum kendimi. Ben genelde bana bir şey yapsalardı peki der çekilirim. O yönden.
0: Havale edip.
1: Evet, havale edip. O tarafım köpeğe benziyor, özgür ruhum kedilere benziyor.
0: Valla öğrenecek çok şeyimiz var. Evet, bol bol benzeyelim.
1: Ben hep izliyorum zaten. Yani evde oturuyorum, çok fazla kedi var. Her yerden bir tanesi geçiyor. Birbirleriyle ilişkilerini izliyorum. Yaptıkları mesela güneş çıktığında direkt gidip göbeklerini açıyorlar. Yani o kadar doğayla uyumlu yaşıyorlar ki içgüdüsel olarak. Bize izleyerek çok şey öğrenilebilir onlardan, hepsinden.
0: Söz yazdın mı hiç bir tanesini?
1: Evet. Bir kaybettiğim üç bacaklı bir kedim vardı. Oh. Kaliko. Ölümsüz aşkı söz ve beste bana ait o şarkıda. Melike, bir üç ay kendime gelemedim. Yani kucağımda kaybettim çünkü. Gerçekten çok kötü bir dönem geçirdim. Birçok hayvanımı kaybediyorum ama

0: O hem üç bacaklıydı hem ilk kaybettiklerimdendi. Onun için ölümsüz aşkı yazdım. Gökkuşağı köprüsü yolun sonunda diyor. Çünkü ben ona inanıyorum, öyle rahatlatıyorum kendimi. Biz öldüğümüzde gökkuşağı köprüsünde bizi en güzel halleriyle çimenlerin üzerinde güneşli bir günde bekliyorlar. Ve birlikte gideceğiz gibi inanıyorum.
1: Ay, çok. Bunun üstüne hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bunun üstüne sadece notalar konuşsun, müzik değil.

0: ömürle ilgili hiç bilmediğimiz bir şey. Mesela hayvanseverliğini biliyoruz. Bunun için hatta savaştığını biliyoruz. Şarkı söylediğini biliyoruz. İşte sinema tutkusunu, gazeteciliğini falan bir sürü hepsini saydık program süresi içerisinde. Bizi şaşırtacağın bir şey var mı?
1: Ah, şimdi fobilerim çok fazla. Onu yer yer anlatıyorum. Çok fazla OKB çok vardı, obsesif kompulsif bozukluk. O bir dönem geçti. Ama hala geçmeyen bir şey var. Asansöre binemiyorum hala. Ama sanırım genetik. Benim bir kuzenim Amerika'da yaşıyor, New York'ta. Ve her yer gökdelen. Gökdelenlerde merdiven kullanıyor. Diyorum ki tamam, o genetik demek ki, ben hani buradaki 5-6 katı da çıkabilirim. Genelde asansöre binmemeye çalışıyorum. Hani kimsenin, yakınlarım çok biliyor da genelde bilinmeyen özelliklerimden bir tanesi. Yani kapalı yer korkum çok fazla var. Bir kere bir konserim sırasında şehir dışında bir kültür merkezinde lavaboya gidecektim. Yan binadaydı ve ilk defa telefonumu elime almadım. Bundan sonra her yere telefonumla giderim. Lavabolara, her yere telefonla gidiyorum çünkü kilitli kaldım orada.
0: Of.
1: Ve bağırıyorum, Melike, kimse duymuyor. Bacağımdan yaralandım bugün çünkü kapıyı kırmak zorunda kaldım. Demir de bir kapıydı. Çok, o günü hiç unutmuyorum mesela. O yüzden kapalı yer ve asansör korkum çok fazla.
0: Peki sahne üzerinde disiplinli birisin ve sahne üzerinde bazı kuralların var mı? Yani orkestranla ya da ekibinle, işte olmazsa olmaz.
1: Çok eğlenmeye çalışıyoruz. Özellikle onu çok önemsiyorum. Çünkü eğlendiğimiz zaman insanların da eğlendiğini düşünüyorum. O yüzden öyle çok katı kurallar, böyle disiplin değil de daha böyle eğlenmeye yönelik bir enerjimiz var diyeyim.
0: Sektörde özellikle göz önünde insanlarda zaman zaman şöyle söylemler oluyor.

0: kimi katılır, kimi katılmaz. İşte kadın olmanın zorlukları, işte Türkiye'de kadın olmanın zorlukları, bizim işimizi yapan, bu sektördeki kadınların yaşadığı bir takım sıkıntılar. Sende oldu mu böyle sıkıntılar? Yaşadın mı?
1: Kadın olmanın zorluklarını bence biz değil de daha...

0: Şimdi bakıp 3-4 çocuğuna hem de deli gibi başka sektörlerdeki bütün kadınlar çok daha fazla yaşıyor. O yüzden ben daha fazla kadınlar, çocuklar ve hayvanlar çok değerli benim için. Onların hakları için çok fazla savaşan ve konuşan biriyim. Ama kendi adıma ben burada mücadele edebildiğimi düşünüyorum. O açıdan da bir şey yaşadım diyemem. Yaşamamak için mücadele ediyorum. Ama bizim kadın olarak, bu pozisyonlardaki kadın olarak vermemiz gereken mücadele diğer kadınlar için olmalı.
1: Ne kadar güzel söyledin. Kadın gazeteci Ömür Gedik. İçinde derya gibi akıtmak istediği bir sürü kalemine, yazısına dökmek istediği bir sürü sözcük var. Söyleyebildi mi hepsini?
0: Söylemeye çalışıyorum. En son artık son 10-15 yıldır gazetedeki müdürlerime ve yöneticilerime de söyledim. Ne olur dedim, ben hayvan hakları ile ilgili yazacağım. Hani derler ya, köşenizi babanızın çiftliği gibi kullanmayın. Ben dedim
1: Evet.
0: burada dedim hayvan hakları konusunda ne olur karışmayın. Çünkü sonuçta bir magazin ekinde ve kültür sanat yazıyorum. Ama ben 3 konu yazıyorsam bazen ikisi hayvan hakları oluyor. Bana çok teşekkür ediyorum. Hepsine hiç karışmıyorlar o konuda. Destekliyorlar. O yönde her şeyi söylemeye çalışıyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Hiç
1: Madem
0: susmuyorum.
1: konu hayvanlar, babamızın çiftliği gibi kullanabiliriz dedin.
0: Onu dedim zaten. Hiç karışmayın bu konuda dedim. Benim özel alanım. Kırmızı çizgim ne olur. Onlar sağ olsunlar. Hiç sorun etmiyorlar.
1: Harikasın. Peki kaleminden, yazından mikrofonuna geçiyoruz ve seni keyifle dinliyoruz.
0: Teşekkürler.

0: Teşekkürler.
1: Müziğin ritmine sonuna geldik yavaş yavaş. Son olarak söz sende desem ne demek istersin bize?
2: Ben sana teşekkür ederek bitirmek istiyorum ve tüm ekibine. TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum. Dediğim gibi sana ve tüm ekibe ve izleyenlere tabii ki teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da konserlerde buluşuruz diyorum
1: seve
2: sana.
1: Seve seve iadeyi ziyaret yapacağım. Her yere çok fazla çıkmadığını biliyorum ama anlatacak çok sözün sazın olduğunu da biliyorum. Davetimize geldin, kırmadın. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün daha çok müzikal kimliğinle buradaydın. Ama biz seni her alanda, her renginle, gökkuşağı gibi görmeye, izlemeye ve denk gelmeye gayret ederek takip etmeye devam edeceğiz.
2: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Efendim Ömürgedik ritmi tuttuk bugün. Haftaya yepyeni bir ritimle, bambaşka bir isimle kendi gününde, kendi saatinde yine TRT Müzik ekranlarında olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın, notalarla kalın.

0: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

0: asla, asla ölünceye kadar düşmeyeceğiz.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Sizler stüdyomuza ve TRT Müzik ekranlarında Türkü Deryası'nı bıkmadan usanmadan her hafta takip eden kıymetli izleyicilerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz ama bu teşekkürü sadece kendim için almıyorum. Çok güzel bir ekibimiz var, çok profesyonel bir ekibimiz var. Hakikaten bin bir emekle hazırlanıyor. Bizler ekran yüzü olarak sizlerin huzuruna geliyoruz ancak hem yayında, yapımda, ışıkta, seste, prodüksiyonda emeği geçen birçok arkadaşımız var. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz ve onlar için kuvvetli bir alkış rica ediyoruz sizlerden. Sağolunuz. Efendim, sözü çok uzatmak istemiyorum ve kıymetli partnerim Selahattin Alpay Üstad'ı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Bu alkış biraz böyle biraz az gibi mi geldi bana bir acaba? Vay Allah'ınıza vurdu. Çok teşekkürler. Binlerce teşekkür ediyorum. Öyle İbrahim Bey böyle iki olmazsa öyle aferin. Bir kötü türkü deryası programına yine başlamış oluyoruz.
1: Başlamış evet. Oluyoruz ve iki önemli konuğu ağırlıyoruz bugün.
0: Aynen öyle.
1: İki birbirinden güzel ses, iki kıymetli insan. İlk konuğumuzu davet ediyorum kuvvetli alkışlarınızla. Gülay Arslan geliyor.
0: Güzel alkışlarınız. Evet.

0: Gülay Arslan. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş geldin canım. Hoş geldin. Ta Erzincan'dan oraya Sivas, ondan sonra Ankara.
2: Evet.
1: Ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler. Ederim.
0: Gülay.
1: Tabii tatil için oradaydın.
2: Teşekkür ederim.
1: Tatil için oradaydın değil mi?
2: Evet, tatil için. Evet. Memleketim. Bir memleket havası alalım dedik.
1: Yetmiş.
2: Burası da böyle denk gelince oradan geldik. Sivas'ı da gördük. Sivas üzeri gelmiş evet. bulunduk.
0: Sağ olsun, davetimizi kırmadı ve bizimle birlikte bugün Gülay Arslan. Benim İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndan kıymetli arkadaşım,
2: evet.
0: kız kardeşim artık yıllardır.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Güzel orkestramız, kıymetli orkestramıza da Selçuk şefim. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Selçuk'cum,
2: ve sevgili konuklarımız, sizler de hoş geldiniz.

Şimdi Selçuk Bey deyince herkes bu tarafa bakıyor, alkışlıyor şefi ama Veysel çok alıngandır. Çok alıngandır. Evet. Ve benim çok değerli kardeşim, güzel insan. Bulunduğu yeri söylememe gerek yoktur. Hakikaten bağlamada bir virtüöz. Az öz. Ve diyorum ki Serkan Özdemir.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Serkan
1: Sağ olunuz, hoş buldum. Öncelikle stüdyomuza, ekranları başına kıymetli konuklarımızı saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sizlere de davetiniz için teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Güzel alkışlarınızı rica ettim değerli kardeşim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Davetinize icabet ettiğiniz için sağ olunuz. Evet, bugün mükemmel bir türkü akşamı sizleri bekliyor. Her zaman olduğu gibi türkü deryasında birbirinden güzel eserlere yer vereceğiz. Türkiye'nin her yöresinden eserlere yer vereceğiz. Efendim, iki kıymetli konuğumuz var. Bugün keyifli bir akşam. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve Serkan Bey bizim için bir eser seslendirecek. Sonrasında tabii ki güzel sohbetlerimiz olacak.
1: Evet, sağ olunuz. O zaman biz de bir memleketimize, Erzurum'a bir selam verelim bir uzun havayla. Raci Alkır ustamızdan Allah rahmet eylesin. Bir uzun hava ve peşine de yine rahmetli Mahmut Erdal'ın Hayalin Karşımda Her An Her Zaman.
0: Şahane. Alkışlarınız Serkan Özdemir için efendim.

0: Sonsuz teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Sağ olun. İsteğinizi yerine getirmeye çalışıyorum efendim. Umarım beğendiniz. Sizler de beğendiniz mi? Teşekkür ediyoruz. Çok mersi.
1: Ben mi? Ben dünden beğendim ya.
0: Eyvallah.
1: Bana baktı yok. Ben dedim, öyle söylemek zorundayım. Partilerim ya kardeşim yani. Ben dünden hatta evvelsi günden beğendim.
0: Sağ olsun, her zaman evet. Destekler. Her zaman beğenir, takdir canımsın eder abicim. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sıra bende herhalde.
0: Evet, sıra sende abi.

0: ne seslendireceksiniz bizim için?
1: Muhlis Sakart. Malatya. Vay Allah'ına kurban ya. Şimdi ben ne kaldı dedim. Öyle bir araya bir sıkıştırırım. Hele dur bunu okuyalım da Allah büyüktür. Bak kardeşim.
0: Evet. Hadi bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Rahmet tanıyoruz. Mucis Akarsu'yu da alkışlayalım rahmetle. Evet.
1: Yüreğine sağlık abi.
0: Evet.
1: Evet, sıra Serkan Bey'de.
2: Evet, peki.
1: Sohbet edeceğiz ama birazdan edelim sohbetimizi. Peki. İlk önce sizden güzel bir eser dinleyelim. Ne dinliyoruz Serkan Bey?
2: Neşet Ertaş Usta'dan Yardan Ayrı Düşeli.
1: Yattığı yerinde olsun. Efendim, alkışlarınız Serkan Özdemir için.

0: Çok güzel alkışlar. Çok güzel alkışlar.
1: Yüreğiniz aktörünüz.
2: Canan, teşekkürler Can kardeş. Evet, canım benim.
1: Evet Serkan Bey, ağzınıza yüreğinize sağlık tekrar.
3: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz.
1: Efendim Selahattin abicim, istersen sen bahset Serkan Bey'le, daha iyi bir dostunuz ve hukukunuz var. Serkan Bey aynı zamanda TRT Dairesi, TRT Müzik Dairesi Başkanı.
2: Başkanı, evet.
1: Efendim kendisi titrini paylaşmadı sizlerle mütevaziliğinden. Tevazu olduğu için. Çok güzel çalışmalar da yapıyorlar. Biraz sohbet etme şansımız da oldu program öncesinde. Evet. Neler yapıyorsunuz Sayın Başkanım? Biraz bahsederseniz çok mutlu oluruz.
3: Şöyle, kurumumuzun okul olma özelliğinin en iyi yansımasıdır diye düşünüyorum. TRT'mizin çocuk ve gençlik koroları, o korolardan yetişmiş birisi olarak da kıymetli gençlerimizi, kıymetli çocuklarımızı bir okul olma özelliğiyle, kültürümüzün her türdeki müzikleriyle onları donatmaya, onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu alanda kıymetli çalışmalar yapan eğitimcilerimiz, sanatçılarımız ve ailelerimiz, destek olan ailelerimiz var. Haricen bir çalışma yürütüyorduk ve o da notalarımızın, ustaların ses kayıtlarının, değerlerimiz dediğimiz biyografileri, sanatçılarımızın biyografilerinin yer aldığı, etkinliklerin, akademik camianın yer aldığı bir dijital platform. nota.trt.net.tr adresi. Kıymetli Genel Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Mehmet Sait Sobacı Beyefendi'nin vizyon ve destekleriyle, Genel Müdür Yardımcımız Serhat Eroğlu Beyefendi'nin destekleriyle platformumuzu açtık. Müzik camiamıza, kıymetli müzik alanında eğitim gören gençlerimize, konsertlerdeki akademik camiaya hayırlı olsun diyoruz. Böyle bir platformumuz oldu.
1: Biz de hizmetlerinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz.
3: Estağfurullah, teşekkür
2: çünkü
3: ediyoruz.
2: Çünkü TRT bir okuldur her konuda. Bu okulda da kardeşim gereken hakikaten çalışmalar, ben de bilhassa şahidim. Allah ondan razı olsun ve en güzel alkışlarınızı bir kez daha rica ederim.
3: Estağfurullah.
2: Canına teşekkür ederim.
1: Çok sağ teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür
1: bu kültüre hizmet eden sanatçılar olarak bizler de. TRT her zaman zaten Türkiye'nin kültürünün, Anadolu topraklarının bütün kültürel mirasının aslında en kadim hafızası, arşivcisi.
3: Evet.
1: Bu anlamda hizmetleriniz için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.
3: Biz
1: gönülden
3: teşekkür ediyoruz.
1: Alkışlarınızla lütfen.
3: Sağ olun. Çok teşekkürler.
2: Ve diyor ki, diyoruz ki, Gülay'cığım, değil mi? Gülay'da.
1: Gülay hocam, o kadar güzel yürekli bir insan ki.
2: Evet.
1: O benim kaç yıldır bacım diyorum ben ona. Kız kardeşi olduk hakikaten, artık hani belli bir yıldan sonra arkadaşlıklar artık kardeşliğe evrilir ya. Hakikaten öyle bir dostluğumuz var.
4: Ama güzel bakan güzel görür. Güzellikler güzeli bulduğu zaman var olur. O sende var ki bende de var olmuş.
1: Canımsın, canımsın.
4: Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür
4: çok
1: ediyoruz.
2: Ona şöyle diyeyim. Söyleyene değil, söyletene bakacaksın değil mi? Ya,
1: aynen öyle.
2: Evet, buyur canım benim.
1: Evet, ne seslendireceksin Gülay'cığım?
4: Sevdan ile düştüm yaban ellere.
1: Haydi bakalım, hadi hepinizin bakalım bildiği bir eser, eminim eşlik edeceksiniz.
4: Eşliklerinizi bekliyoruz.
1: Gülay Arslan için alkışlarınızı efendim, buyurunuz.

0: Kardeşimi tekrar bir daha alkışlar mıyız? Rica edeyim. Yandan teşekkürler. Sağ olsun, var olsun diyorum. Evet.
1: Ne dedim? Ben bu akşam istek akşamı yaptım efendim. Bütün repertuarımı isteklerden oluşturdum. Selahattin Alpay abimin o kadar kıymetli bir ailesi var. O kadar kıymetli bir eşi var ki Emine ablacığım. Çok kıymetli kızları ve oğulları Canan, Nalan ve Birbey. Hepsine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Onların isteği üzerine yine repertuarımda hiç olmayan, daha önce hiç söylemediğim bir eseri bugün huzurlarınızda onlar için seslendireceğim. Narman kazasında diyeceğiz efendim. Evet. Erzurum'a doğru gidiyoruz. Hediyemiz olsun. Kabul buyursunlar.

0: Çok teşekkürler. Sağolunuz. Orkestramızın ellerine, kollarına sağlık. Benim.
1: Çok teşekkürler. Var olasın. Buradan da aileme sevgiler diyorum. Hepsini tek tek öpüyorum. Daha ne diyeyim ha? Yeter.
0: Yani daha ne desin Emine ablacığım yani.
1: Evet. Efendim Mardin diyoruz. Mardin bakayım var mı? Mardin. Mardin. Ama Mardin bu türküsü farklı bir türkü. Hepinizin çok sevdiği ve benim özellikle yapımcım olmazsa olmaz dedi. Yoksa program iptal olur dedi. Ne diyoruz? Sabiha diyoruz.

0: Yüreğine sağlık abicim.
1: Arayla şunu belirtmek istiyorum. Ne olursunuz kurban olayım herkese, hepinize. Çocuklarınıza türkü okutun. Türkü bilsin. Niye biliyor musunuz? Dama sermişler hedik, saçları belik belik. Muskalar yazdıran gelmesin sana tellik. Düşüne kemlik düşünebiliyor musun güzelliği? Duyguyu görebiliyor musunuz? Evet.
0: Yüreğine sağlık abi. Çok az süremiz kaldı. Yine su gibi aklı geçti programımız. Lütfen hemen konuklarımıza da vakit kalsın, yer verelim istiyorum. Serkan Bey, buyurunuz hemen. Çok bekletmeden dinleyenlerimizi, izleyenlerimizi, eserimizi.
2: O zaman Osman Özdenkçi ustamızdan bir dörtlük bu dağlarda bağ olmaz diyelim. Peşine de Bayram Aracı ustayı yad edelim. Bir dörtlük de oyalı yazma bağlayalım.
0: Hadi bakalım, alkışlarınız Serkan Özdemir için efendim.

0: teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Ağzınıza yüreğinize sağlık.
2: Tekrar binlerce teşekkürler ediyoruz. Ve benim derlediğim Mehmet Yumru Tepe hocamın çok hareketli Malatya'dan Emo diyoruz. Evet.

0: Bülent Serttaş yakın zamanda kimin için yeni bir şarkı yayınlayacağını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: En özel kadın diye Allah'ım, yani ne diyeyim sana, inşallah Eylül-Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde. Berke çıkaracağım bunu çünkü öyle böyle bir şarkı değil.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Şampiyon Türkiye, tüm
2: dünya yanında. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmak mı?
0: İpek Açar, TRT2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
3: Programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Serkan Kaya şarkılarını bundan sonra nasıl yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
4: Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı, bundan sonra da inşallah devam edecek.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
5: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
6: Hoş geldin.

0: Perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin kanununa hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümülcülü oğlu. Kalkma.
1: Estağfurullah.
0: Hoş geldin. Başakçığım hoş geldin.
1: Nezalesin. Kalkardım.
0: Yok, seni kaldırmayalım. Çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk Hakan abi.
0: En sıkıntılı demeyeyim de en güzel anında diyeyim. En güzel zamanında diyeyim. Çünkü Başak'ın efendim yeni bebeği oldu.
1: Evet, minik bir oğlum var.
0: Maşallah. Allah nazarından saklasın.
1: Amin.
0: Ben de Başak'ı aradım. Dedim ki Başakçığım böyle bir şey yapıyoruz. Bizi kırmaz gelir misin dedim. O dedi ki ne demek Hakan abicim dedi. Bana Hakan abi diyorsun tabii.
1: Evet Hakan abi dedi. Bizim çok eski artık. Benim için, benim şahsi tarihim için eskiye dayanan bir abi kardeşliğimiz var. Dostluğumuz var.
0: Ederim.
1: Herkesle öyle. O yüzden benim için böyle size koşarak gelmek çağırdı. Eşim de öyle dedi. Tamam ne yapabiliriz falan diye. Dün oğlum aşı oldu. Bugün eşim çağırdı. Gözünün operasyon geçirdi ama böyle şeyiz. Nasıl yaparız? Nasıl yapabiliriz? Nasıl gidebilirim falan. Ve bu program şu an benim için çok özel. Çünkü hamileliğim ve doğumumdan sonra ilk programım, ilk sahnem, ilk video kaydım diye. O yüzden tarihe geçen ilk bebek anneli şeyim bu. Anne olarak ilk programım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah.
0: Güzel bir anı bırakacağız.
1: Evet. Eminim öyledir.
0: Bebek nasıl bu arada? Yani sana mı benziyor, babaya mı benziyor?
1: Ben çok istedim. Çok hiç aynaya bile bakmadım hamilelerimde. Babam eşime benzesin çok istedim. Benim eşimin huyu bizde daha güzel ben. Huyu ona çeksin çok istedim. Şaka bir yana şöyle. Ya göz çevresi bana çok benzediği için bana benzetiyorlar aslında. Hani suratını daha minyon ve böyle çok minik minik bir surat var. Tabii bir de bebek aynı zamanda.
0: Ama kaç aylık oldu şimdi?
1: 3 ay.
0: Maşallah.
1: Aynen.
0: Maşallah.
1: 3 ay 1 haftalık.
0: Allah nazarlardan saklasın.
1: Amin. Ve aslında bence geri kalan her şeyi Çağrı'ya benziyor. Ve bence huyu da Çağrı'ya benziyor. İşin güzel tarafı. Yani ben mesela şu an burada sizinle olabiliyorum Çağrı'ya benzemesi muhteşem.
0: Ama iyi ki benzemiş.
1: Çok hareketli bir bebekmişim. O daha böyle makul. İnşallah böyle gidecek. Kendi
0: Allah
1: gibi olsun.
0: Allah uzun ömürler versin inşallah.
1: Evet kendi gibi olsun.
0: Peki şimdi yeni bir hayata başlıyorsun tabii. Artık bebek olduktan sonra bambaşka bir hayat başlıyor. Ben kızımdan dolayı biliyorum. O doğduktan sonra her şey değişti. Bütün evlatlarımız gibi doğduktan sonra her şeyimiz onlar için. Bütün zamanımız, bütün her şeyimiz. Şimdi sanatında oyuncusun. Ben seni görüyorum. YouTube'da görüyorum. Sahnelerde görüyorum videolarını falan.
1: Evet.
0: Neler planlıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bundan sonraki yine tabii bugüne kadar geldiğin gibi devam edeceksin. Daha da iyileri, daha nereye istiyorsan oraya, hedefine doğru yürüyeceksin ama planların var mı? Nedir şu anda? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın?
1: Ya Hakan abicim aslında şöyle Devine hamileyken çok böyle sevdiğim kitaplar okudum. Doğan Hoca'nın, Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum. İsim verebiliyoruz tahminimce. Orada bir yerde çok güzel bir şey söylüyor. O da eşim de okudu aynı kitapları. Böyle birbirimize karşılaştırarak da çok okuduk. Diyor ki bir anne ya da bir baba sadece ebeveyn olduğunda başlar problemler. Kendimden örnek vereyim. Ben Devin'in annesiyim. Ve muhteşem bir duygu bu. Ve içimde bir Devin'in annesi var. Ama Çağrı'nın eşi de var. Ama bir Başak var.
0: Evet.
1: O aynı zamanda bir genç kız. Aynı zamanda işte sanatçı olmaya ve gerçekten...

0: zamanı geldiğinde usta diye anılmaya, çok çok iyi işler yapmaya kafayı koymuş. Oyunculukla tabiri caizse kafayı bozmuş. Müziği, gerçekten şarkı söylemeyi çok seven bir kız, bir kadın ve bir kadın var içimde. O yüzden böyle nasıl yer bulurum, nasıl dengelerim, nasıl denk getiririm bilmiyorum. Ama hepsinde en azından kendim olmak niyetim. Yani sen işte beni tanıdın. Benim dilim sevgi dili. Ben oğluma da bunu anlatmak istiyorum. O da gerçekten şu ülkenin içerisinde de işte kadına da gördüğü herkese sevgi diliyle iletişim kuran
1: Ne
0: biri
1: güzel.
0: olsun. O yüzden ne yapıyorsam sevgi diliyle yapayım istiyorum. Oyunculuğa tam gaz devam etmek istiyorum. İşimi çok özledim. Çok özledim. Şimdi inşallah bu yayınlandığında başlamış olacağım.
1: İnşallah bu hemen sana uğurlu gelsin. Bebeğimize de
0: İnşallah.
1: uğurlu gelsin. O zaman şöyle yapalım, hemen bir şarkıyla devam
0: Hemen.
1: edelim.
0: Tamam.

0: Valla Başakçığım şöyle söyleyeyim. Öncelikle nefesine sağlık. Her zamanki gibi yine bir prova hemen yani
1: Mesaf var.
0: hani profesyonel desen ki ben profesyonel müzisyenim, müzisyenlik yapacağım. Bence zamanı da gelmiş. Bence artık profesyonel olarak da müziğe de girmelisin. Müzik artık senin bir şeyin olmuş. Yani bir tarafın müzik olmuş yani.
1: Öyle, ya aslında abi şöyle bir şey var. Bana hep böyle küçükken de sorarlardı, okulda da sorardı, hocalarımız da sorardı küçükken ne yapardın diye. Bir tane video bulmuş annem geçen gün, onu izletti. Babam tripodu koymuş, ben böyle yapıyorum. 2 yaşında falanım herhalde, şarkı söylemişim, o da kamerayı almış. De, diyorum ki, hadi baba sen başa çek, sonra televizyona koyalım, sonra onu izlerim, sonra bir daha başa çek. Ve içinde yani gerçekten şu an yaptığım her şey var. Söylediğin şey bence doğru. Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle müzikal tadında yaşıyoruz. Şaka değil, gerçekten öyle. Şunu fark ettim. Bunu artık paylaşmak da istiyorum birazcık. DEB'm var benim. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu denilen aslında dikkat regülasyon problemim ve hiperaktivite durumum var. Ve beni en regüle eden şey hep müzik oldu. Hep şarkı söylemek oldu. O yüzden de birazcık kendimi bulduğum, sakinleştiğim, işte bana iyi gelen, bu kadim bir bilgi gibi yani benim için müzik. Hiç böyle mesleğim diye bakmamışım zamanında. Ama şu an gerçekten her şey birbiriyle eşlenik olduğu için doğru söylüyorsun. Yani bu dışarıdan böyle görünüyorsa bana ne mutlu. Ayrıca ben teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Çünkü
0: Ne
1: hele ki bir
0: demek?
1: oyuncu için yani sizinle, usta müzisyenlerle sahne almak, şarkı söylemek falan bunlar bizim her zaman erişebildiğimiz lüks bu. Bu gerçekten bugün benim için lüks. O yüzden ben size
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür.
1: ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sen bir önce ben böyle dolaşırken böyle bir Çok Uzaklarda diye bir şarkı var ya biliyorsun.
1: Aa, onu anlatacaktım. Evet, onu
0: Sen dedin
1: söyledim.
0: ya bu şarkının
1: Şu,
0: bende çok
1: yeri çok
0: özel.
1: ayrı. Şöyle, dediler ki bir sene sonu konseri yapılacak.
0: Dur. Bu şarkıyı çalalım.
1: Tamam.
0: Söyleyelim.
1: Ondan sonra
0: Ondan sonra
1: anlatayım.
0: hikayeyi anlat.
1: Tamam.
0: Tamam. Hadi bakalım.

0: Nefesine sağlık ya. Ne güzel bir şarkı değil mi? Çok naif bir şarkı böyle.
1: Tüylerim diken
0: Ben de böyle
1: diken.
0: biraz farklı bir şeyler yapayım dedim. Sen de
1: Muhteşem
0: oradan
1: o.
0: çok güzel bir diyet.
1: Kayboldum arada, görmüşsündür beni.
0: Hepimiz kaybolduk. Buradaydık ama yoktuk.
1: Gerçekten.
0: Şimdi anlatabilirsin o şarkı, bu şarkıyla alakalı.
1: Abi şöyle, uzakta kalanlar iyi anlayacaktır bunu. Bu çok uzaklarda gerçekten insanın içini sızlatan bir şarkı bence gerçekten. Ve oradaki sevdiğim çok uzaklarda değil. Kişinin sevdiğinin o kadar farklı şey var ki, annen sevdiğin, baban sevdiğin, çocuğun şu an sevdiğin, yani
0: Evet.
1: sevdiğin öyle bir şey ve uzaklarda olma hali. Yine işte bu Amerika'da olduğum zaman dediler ki bir konser yapılacak. Yıl sonu konseri, herkes hünerlerini sergileyecek falan. Ben de o zamanlar naçizane gitar çalıyorum her Türk genci kadar. dedim ki ne çalınır ne çalınır, çok uzaklarda çalayım. Çünkü gitarla kolay çalınan bir parça, ilk öğrendiğim
0: Kanun da
1: parçaydı
0: çok
1: benim.
0: zor biliyor musun
1: O kadar zor görünüyordu ki
0: dermişim.
1: zaten abi. Onu düşündüm. Çok kolay görünüyordu gitarla. Bu ne kadar zormuş diye. Neyse, orada ben bu şarkıyı çaldım ve söyledim. Ve herkes, o 4000 kişilik kasabadaki herkes, bu arada Türk gecesi yapmaya başladılar orada. Kasabada yapılıyor, hala yapılıyor. Aradan 20 sene geçti abi. 17 sene geçti. Hala yapıyorlar ve hala bu şarkıyı söylüyorlar. Ezberlettim herkese. Çünkü çok güzelmiş, ne anlatıyor diye bir sordular bana. Böyle o ezberledi, o ezberledi ve ben indim. Hüngür hüngür ağlayıp annemle babam, ben sizi çok özledim, ne yapacağım falan. Ve gerçekten o kadar böyle içime işler ki bu şarkı benim. Hani ben de yeri çok ayrı, o yüzden
0: Lorena
1: gittim böyle
0: McKennett'ın
1: arada.
0: bestesi bildiğim
1: Gerçekten
0: kadarıyla.
1: muhteşem.
0: Sözleri de Kayahan yazmıştı galiba.
1: Evet.
0: Kayahan yazmış. Ne güzel yazmış. Kayahan da ne büyük bir adam ya.
1: Kayan
0: Allah
1: Bar
0: rahmet
1: şarkısını ne
0: eylesin
1: zaman söylesem
0: gerçekten.
1: ağlarım. Allah rahmet
0: Yani
1: eylesin.
0: şimdi müzikte biliyorsun proza denilen bir şey var. Yani prozayı bu kadar güzel kullanan öyle değil mi Mehmet abi? Yani bu kadar güzel kullanan, bu kadar şarkı sözüyle melodiyi birleştirebilen hakikaten büyük ustaydı
1: Tam onu
0: yani.
1: diyecektim. Kimseye boşuna usta, kimseye boşuna üstad denmiyor.
0: Değil mi?
1: Yani evet.
0: Evet. Hadi bir şarkı daha
1: Hadi
0: söyleyelim.
1: söyleyelim.

0: Başakçığım biraz önce bir şey dikkatimi çekti. Şimdi konuşmalarımızda hep devinden bahsetme, bir çocuğum, evladım diye
1: Evet.
0: bahsediyorsun. Sen anne artık olmuşsun. Annelik biliyorsun
1: İnsan
0: başka bir
1: yavrusu
0: şey.
1: çok başka bir
0: Ya başka bir şey,
1: şeymiş.
0: evet hakikaten. Bir abim demişti ki, bunu birkaç yerde de söylediğimi hatırlıyorum. Belki bu program müziğin kanununda da anlatmış olabilirim ama bazen böyle insan mutlu olduğu zaman, hoşlandığı zamanlarda andan güzel şeyler söylemek istiyor. Hep ben de bu örneği veririm. Bize iç huzuru olan çocuklar lazım. Bazen bilgi az olabilir, öğrenirsin, paran yoktur, kazanabilirsin. Ama iç huzurun olmadığı zaman, bilgili de olsan, paran da olsa hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden evladını iç huzurlu yetiştir. Bir abi olarak tavsiye. Ve saygıdeğer izleyicilerim, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimi de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şunu söylemek isterim. Lütfen evlatlarımızı, arkadaşlarımızı sanata yönlendirelim. Sanat insanın gönlüne zarafet kazandırıyor.
1: Evet.
0: Zarif olan insan arkadaş ilişkilerinde başka oluyor, dünyaya bakışa
1: Ve
0: başka
1: bizim
0: oluyor.
1: çok
0: Her yere
1: ihtiyacımız
0: nereye
1: var buna.
0: ya öbür dünya ile ilgili bir düşüncende bile başka düşünüyorsun. Çok güzel bir ruh
1: Aynen.
0: halidir sanatçı olmak. O yüzden sanatla iç içe olmak lazım gerektiğine inanıyorum. Evladını mutlaka, ki zaten bir sanatçısın,
1: Evet, elimden geleni
0: yap
1: yapıyorum.
0: yani.
1: Estağfurullah.
0: Son olarak seyircilerimize bir şey söylemek ister misin? Çünkü veda zamanı geldi.
1: Evet. Gerçekten o kadar hızlı geçiyor ki sizinle programlar. Teşekkür ederim öncelikle size beni ağırladığınız için. Beni
0: Estağfurullah, biz teşekkür
1: ekibin bir
0: ederiz.
1: parçası haline getirdiğiniz için. Abi kardeş olduğunuz için benim için çok kıymetli. Bunu söylemek isterim.
0: Efendim bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. İyi günler diliyoruz.

0: attı.
1: En özel kadın diye Allah'ım. Yani ne diyeyim sana? İnşallah Eylül Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde.
2: Berke çıkaracağım onu. Çünkü öyle böyle bir şarkı değil.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Şampiyon Türkiye, tüm
3: dünya yanında. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmak mı?
0: İpek Açar TRT2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Serkan Kaya şarkılarını bundan sonra nasıl yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
5: Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı bundan sonra da inşallah devam edecek.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
6: Doğu'nun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarımdan oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
7: Hoş geldin.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

yerinden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda.

yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

kedim en çok seni. Yağar üstüme yağmurlar, bana duyduğun hisleri. Duyamıyorsun değil mi yine ah, bağırınca bu sesleri. Duyar hep seni yağmurlar.

0: Bülent Serttaş yakın zamanda kimin için yeni bir şarkı yayınlayacağını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: En özel kadın diye Allah'ım, yani ne diyeyim sana? İnşallah Eylül, Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde. Berke çıkaracağım bunu. Çünkü öyle böyle bir şarkı değil.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Şampiyon Türkiye, tüm
2: dünya yanında. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmak mı?
0: İpek Açar, TRT2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
3: Programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Serkan Kaya, şarkılarını bundan sonra nasıl yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
4: Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı, bundan sonra da inşallah devam edecek.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Bülent Serttaş yakın zamanda kimin için yeni bir şarkı yayınlayacağını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: En özel kadın diye Allah'ım, yani ne diyeyim sana, inşallah Eylül Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde. Berke çıkaracağım onu, çünkü öyle böyle bir şarkı değil.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Şampiyon Türkiye, tüm
2: dünya yanında. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmak mı?
0: İpek Açar, TRT2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
3: Programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Serkan Kaya şarkılarını bundan sonra nasıl yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
4: Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı, bundan sonra da inşallah devam edecek.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te. Güfte yazarı ve müzisyen Hacı Arif Bey, 1831'de İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimi sırasında sesiyle dikkat çeken, Zekai Dede Efendi ve Eyyubi Mehmet Bey'den ders alan Hacı Arif Bey, küçük yaşlarında Mızıkayı Humayun'u bitirdi. Kürdili Hicazkar makamını bulan Hacı Arif Bey, 19. yüzyılın en önemli klasik Türk müziği bestekarlarından biri oldu. 28 Haziran 1885'te aramızdan ayrılan Hacı Arif Bey, ilahi, tevşih, yürük semai formundaki eserlerinin yanı sıra bestelediği yüzlerce şarkıyla müzik tarihine adını yazdırdı.

0: Bülent Serttaş yakın zamanda kimin için yeni bir şarkı yayınlayacağını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: En özel kadın diye Allah'ım, yani ne diyeyim sana, inşallah Eylül-Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde.
2: Berke çıkaracağım bunu çünkü öyle böyle bir şarkı değil.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Şampiyon Türkiye, tüm
3: dünya yanında. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmak mı?
0: İpek Açar TRT2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Serkan Kaya şarkılarını bundan sonra nasıl yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
5: Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı, bundan sonra da inşallah devam edecek.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te. Müzikolog Ut Virtüözü ve bestekar Cınuçen Tanrıkorur, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Cınuçen Tanrıkorur'a göre musiki, her milletin kendi öz kültüründe şekillenen duygu ve düşünce, her kültürün tarih, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve semantiği içinde konuştuğu özel bir dildir. Cınuçen Tanrıkorur, Udi Yorgobacanos'tan etkilenerek zaman içinde kendine özgü bir tarz ortaya koydu. 28 Haziran 2000'de aramızdan ayrılan Cınuçen Tanrıkorur, müzik hayatı boyunca "Kalbim Seni Bir Yaz Kuşu Dinler Gibi Dinler", "Günaydınım Nar Çiçeğim", "Bir Mekanım Bu Cihanda" gibi unutulmaz eserlere imza attı.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin.

0: Bülent Serttaş yakın zamanda kimin için yeni bir şarkı yayınlayacağını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: En özel kadın diye Allah'ım, yani ne diyeyim sana, inşallah Eylül Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde.
2: Berke çıkaracağım onu çünkü öyle böyle bir şarkı değil.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler.
3: Sana anlatılan her masala bile bile aldanmak mı?
0: İpek Açar, TRT 2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Serkan Kaya, şarkılarını bundan sonra nasıl yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
5: Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı, bundan sonra da inşallah devam edecek.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Bülent Serttaş'la gerçekleştirdiğimiz sohbetimize sevilen ismin yeni çalışması Eller Yukarı isimli şarkısından bahsederek başlıyoruz. Bülent Serttaş yayınladığı tüm eserlerin arasında ilk defa bu kadar heyecanlandığını anlatıyor.
1: Çok sevdiğim bir dostum var, sevgili Cengiz Akçay. Bir gün aradı beni. Abi dedi ya. Hocam dedi, çok güzel bir şarkı var dedi. Bana dinletti. Evladım gibi bir çocuğum dedi, bir kızımız dedi. Ne olursa bu şarkıyı ben sana yakıştırdım. Dedim ki bunu okusa okusa Bülent Serttaş okur ve ona yakışır. Telefonda direkt dedim bir dinleyeyim. Atayım dedi, yok dedim bir dinleyeyim dedim. Daha dinledim, dinlerken dedim ki aldım şarkıyı. Şarkı benim. Anladım. Çünkü inanılmaz o telefonda dinlemek bile heyecanlandırdı beni. Çünkü gerçekten her mısrası slogan olacak bir şarkı bu. Ve iddia ediyorum da şöyle iddia ediyorum. Çok şarkılar yaptım. Yani hepsi benim evladım gibi, çocuğum gibi, ailem gibi şarkılarım. Ama bu şarkı

0: Şarkı ve çok yakın zamanda çıkaracağım o ikinci şarkı aynı kişiye ait, sevgili Seval Aral'a ait. İlk defa bir iki şarkıda böyle heyecanlandım.
1: Sohbette söz Bülent Serttaş'ın Aşk Nerede Yaşanıyor şarkısına geliyor. Acaba başarılı şarkıcı Bodrum şarkısından sonra böyle bir şarkı yayınlamaya nasıl karar vermiş?
0: Müzisyen bir kardeşim yapmış. Aşk Bodrum'da yaşanıyor. O da sormuş kendi kendine, aşk nerede yaşanıyor? Ben Bodrum'dayım, sen Alaçatı'da. Yani iki şarkımı bir araya toplamış. Öyle bir versiyon aklına gelmiş. Ben de dinledim, hoşuma da gitti. Maşallah dinlenmesi de güzel. Klip de güzel oldu. Yani kötü de olmadı. Hiç aşık olmadı.

0: Bülent Serttaş, söz arasında Türkiye'nin dört bir yanı için şarkılar yayınladığını söyledi. Sevilen isim bu durumu esprili bir dille anlatıyor.
1: Bu arada soru sorduğum kişi Kültür ve Turizm Bakanı olarak. Niye biliyor musun? Ya diyorlar ki abi Bodrum'a yaptın, Alaçatı'ya yaptın, işte Malatya Türk'ün var, Elazığ'a yaptın, şuraya Ankara yaptın falan. Hatta bunu söyleyen sevgili Mete Vardar, işi gücü rast gelsin, demiş Turizm Bakanı olacak kişi ya. Vallahi Türkiye'yi bizden iyi tanıtıyor.

0: Sohbetimizin sonuna doğru yaklaşırken başarılı isim yakın zaman sonra eşi Selvi Serttaş için En Özel Kadın adında bir şarkı yayınlayacağının da müjdesini veriyor.
1: Şimdi yazan bunu Seval Aral kardeşim bu şarkıya imzayı atarken dedi ki abi bir ricam var. Bir yemek yiyelim ama Selvi ablayı da al dedi yanına. Vallahi. Ondan sonra tamam dedim. Aldık ailece onu. Bana sordu nerede tanıştınız, ne yaptınız, işte nasıl oldu falan filan anlattım ama tabii o cümleyi şimdi söyleyemeyeceğim. Çünkü hakikaten bugüne kadar kullanılmamış bir cümle var orada. Dedim ki bu budur dedim. Böyledir dedim yani bana karşıma çıktı. Tamam teşekkür etti işte ayrıldık imzalar attık ben takdim ettim şeyleri falan filan neyse. Bir gün sonra yemin ediyorum şarkı attı bana dedi ki abi senin ağzından dedi Selvi ablaya yazdım bunu dedi. Sen söylüyor musun gibi ve kesinlikle hiçbir ücret talep etmiyorum bu benim sana hediyemdir dedi. Ve bu şarkı da öyle geldi bana En Özel Kadın diye Allah'ım. Yani ne diyeyim sana? İnşallah Eylül Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde. Böyle çıkaracağım bunu. Çünkü öyle böyle bir şarkı değil. Uzun.

0: Bülent Serttaş, son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı anıyı müzik sayfası izleyicileri için anlatıyor ve sohbetimizi noktalıyoruz.
1: Ağlama yar ağlaman, ağlama. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızı 3 kere ağlattım o şarkıda. Kimse biliyor mu? Bilmiyor. Ha, bilenler var, eyvallah, biliyor ama o da üzüntüden değil. Yani anneye olan sevgisini en azından ben anladım ki bütün Sayın Cumhurbaşkanımızın annesi de ve bütün ölmüş annelerimiz ve ölmüş büyüklerimiz nur içinde yatsın, mekanları cennet olsun. Ben o aşkı gördüm onun gözünde Sayın Cumhurbaşkanımızın, okuduğumda ne için ağladığını anladım zaten. Hatta gittim özür diledim ya, üzdüyse ben. Ne üzmesi dedi ya. İçimi o kadar rahatlattın ki Bülent dedi ama üçüncü de yakamdan yapıştı. Ulan zalim dedi. En zayıf noktamdan yakaladım beni dedi. Çünkü o da annesine dayanamaz. Ben de dayanamadım.

Müzik Sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da konser veren Bayhan'ın sahnesi oluyor. Sevilen isim, Dünya Kupası'na giden A Milli Futbol takımımıza destek amacıyla hazırladığı Hazırız Türkiye şarkısını ilk kez binlerce Trabzonlu hayranı için seslendiriyor.

Objektiflerimizi Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da konser veren Resul Dindar'a çeviriyoruz. Karadeniz müziğinin başarılı ismi kemençe eşliğinde gerçekleştirdiği performansıyla dinleyicilerinden tam not alıyor.

0: Burayda Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da sahne alan bir diğer isim oluyor. Sevilen popçu binlerce hayranı için en beğenilen şarkılarını seslendiriyor.
1: Seni kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yerken açıp uzaklaşınca korktum, anlıyorsun.
0: Kültür Yolu Trabzon etkinliklerinin son durağındaki isimse Kıraç oluyor. Anadolu rock müziğinin güçlü temsilcilerinden olan Kıraç, yoğun yağmura rağmen alanı dolduran Trabzonlu hayranları için sahnedeki yerini alıyor.

0: Haber turumuzda eşi Ayşegül Kaya ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serkan Kaya'nın yanına gidiyoruz. Başarılı şarkıcı tekli yerine albüm yayınlamayı daha çok sevdiğini söylüyor.
1: Sevenlerimiz de uzun süredir bekliyorlardı. Bir tek tek şarkılar veriyorduk. Röportajlarımızda biliyorsunuz tekli şarkılar dönemine ben çok sevmedim, sizlere söylemiştim. Çoklu şarkılar dönemine ait bir insanım. Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı, bundan sonra da inşallah devam edecek.
0: Haber turu kameralarımızı şimdi de Teoman'ın sahnesine çeviriyoruz. Başarılı isim dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatıyor.

0: Turumuzun son durağındaki isim Emre Altuğ oluyor. Sevilen popçu hazırlıklarını sürdürdüğü açık hava konserinin detaylarını anlatıyor.
1: Aşkı kıyamet neyleyim, gidecek yerim mi var, son dönem çıkarttığımız ve çok sevilen serseri var. Yani Emre Altuğ'un en yani dinlemekten ve söylemekten, eşlik etmekten en çok hoşlandıkları şarkılar olacak izleyicilerin. Bir de hem halay

0: İpek Açar'la gerçekleştirdiğimiz sohbete TRT 2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programından bahsederek başlıyoruz.
1: Programımız çok iyi gidiyor. Üçüncü sezonunu çekiyoruz şu anda. Aslında hepimizin çok yakından tanıdığı isimlerin entelektüel birikimlerini biraz daha göz önüne serme amaçlı, onları neler besliyor, sanatta nelerle ilgileniyorlar, en sevdikleri filmler, en sevdikleri kitaplar, en sevdikleri tiyatro oyunları ve hayattan ne şekilde beslendiklerini onlara soruyoruz. Çünkü hepimiz aslında yaptıklarını ve özel hayatlarını çok iyi biliyoruz ama işin bu kısmı, insanın nelerden beslendiği kısmı çok fazla göz önüne serilemiyor. Bizim programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor. Çok da zevkle ben de işin içinde yer alıyorum.
0: İpek Açar, 2015 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı Kayahan'la evliydi ve aynı zamanda müzik çalışmalarını da birlikte yürütüyordu. Peki başarılı şarkıcının Kayahan'la yolları nasıl kesişti?
1: Çok kıymetli, ülkemizi dünyada da temsil eden çok önemli müzisyenlerden Atilla Şereftuğ'yla tanıştım. Ve böyle birlikte bir odada sohbet ederken Atilla Şereftuğ bana dedi ki ya bir böyle çıplak sesinle bir şarkı söyler misin? Ben o dönemlerde tabii sürekli İngilizce şarkılar söylüyorum. Barbara Streisand'lar, Whitney Houston'lar en çok sevdiklerimden. Orada bir Barbara Streisand şarkısı söyledim kendisine. Ve çok etkilendi. Bana dedi ki seni Türkiye'de bu işi en iyi yapan birisiyle tanıştırmak istiyorum. Çünkü çok etkilendim sesinden. Çok duru, çok güzel, çok büyülü bir ruhu var sesinin dedi sağ olsun. Ve o tanıştırdı bizi Kayahan'la aslında. Benim sözleşmem olmasına rağmen kendi iptal ettirdi orada. Dedi ki İpek'le ben çalışmak istiyorum. Ve onu ben yetiştireceğim, benimle birlikte çalışacak diye. Tabii önce hocamdı, sonra eşim oldu, sonra evladımın babası oldu. Ve bizim müzik yolculuğumuzda aslında böyle hem aile hem iş böyle birlikte devam etti. 22 yıl sürdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

0: Başarılı isim kendi konserlerinin yanı sıra Kayahan konserleri adını verdiği sahnelerde gerçekleştiriyor. Biz de sevilen sanatçıya bu projenin nasıl başladığını soruyoruz.
1: Elimizden geldiği kadar gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Şimdi bu benim başlattığım bir şeydi. İyi ki doğdum Kayahan konserleri adı altında başladı ve yaş günlerinde organize ediyorduk bunu. Çünkü yaşanmışlığı kutlamak için, bıraktıklarını kutlamak için. Fakat sonrasında izleyiciden o kadar güzel talepler gelmeye başladı ki bunu aslında yaz sezonuna da taşımaya karar verdim.

tabii ki gene onun dokunduğu isimlerle, mesela Emre Altuğ ile birlikte çok güzel, çok özel konserler verdik. Sevgili Fatih Erkoç'la birlikte, Hakan Aysev'le birlikte yaptık. Çok değerli, çok kıymetli isimlerle çok güzel konserler yaptık. Senfonik konserler yaptık.

0: Sohbette söz, İpek Açar'ın geçtiğimiz aylarda dinleyicilerle buluşturduğu "Vurdum Kendimi Yalnıza" şarkısına geliyor. Başarılı şarkıcı bu çalışmasından çok keyif aldığını söylüyor.
1: Çok da keyif aldığımız, aranjörü gene sevgili eşim Alper Kömürcü ve çok güzel, çok sevdiğim, benim de kendi ruhumu böyle daha farklı bir biçimde yansıtabildiğim farklı bir çalışma oldu. Zeki Güner'in sözü ve bestesi, eksik olmasın. Zeki aslında o şarkıyı bana gönderdiğinde bayağı uzun zaman olmuş, tam sana göre bir şarkı bu diye. O şarkıyı da böyle beklettik, demledik gönlümüzde, ruhumuzda ve sonra da kıymetli sevenlerle paylaştık.

0: Sevilen isimle sohbetimizi noktalamaya hazırlandığımız esnada İpek Açar gelecek dönemde bir müzikalde yer almayı hayal ettiğini belirtiyor.
1: Müzikal bir hayalim var. Bir müzikalde oynamak istiyorum. Bunu gerçekten çok arzu ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu da nasip olur. Bir senfoni orkestrası ile sahnede olmak vardı hayallerimdendi geçmişte. Onu çok şükür defalarca gerçekleştirdim. Çünkü onun keyfi hakikaten çok bambaşka yani. Tadı, içinde bulunması çok başka bir şey. Şimdiki müzikal hayalim de inşallah bir müzikalde oynamak. Bakalım ne olacak? Kahramanlarımızı neler bekliyor göreceğiz.
0: Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için derledik. Yeni çıkanlar listemize Bana Bir Gülümseme Ismarla şarkısını dinleyicilerle paylaşan Funda Arar'la başlıyoruz. Sevilen şarkıcı yeni teklisinin video klibinde hayranlarından gelen görüntülere de yer verdi. Hadi bu-

Serkan Kaya yeni albümü Tanımam'la listemizdeki yerini alıyor. Başarılı isim 8 şarkıdan oluşan yeni çalışmasında yer alan ve albümle aynı ismi taşıyan Tanımam parçasını Mardin ve Midyat'ın tarihi sokaklarında çekilen video klibi eşliğinde yayınladı. Ya.

Listemizin son ismi Yalın oluyor. Sevilen müzisyen, söz ve müziği kendisine ait olan Akşamüstü teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.

0: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

Türkistan'dan Rumeli'ye bugün TRT Müzik'te. Güfte yazarı ve müzisyen Hacı Arif Bey 1831'de İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimi sırasında sesiyle dikkat çeken Zekai Dede Efendi ve Eyyubi Mehmet Bey'den ders alan Hacı Arif Bey, küçük yaşlarında Mızıkayı Humayun'u bitirdi. Kürdili Hicazkar makamını bulan Hacı Arif Bey, 19. yüzyılın en önemli klasik Türk müziği bestekarlarından biri oldu. 28 Haziran 1885'te aramızdan ayrılan Hacı Arif Bey, ilahi, tevşih, yürük semai formundaki eserlerinin yanı sıra bestelediği yüzlerce şarkıyla müzik tarihine adını yazdırdı.

0: Evet, merhabalar efendim. Notaların konuştuğu, duyguların dile geldiği başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Bu akşam da gönlümüzden geçen şarkıları, dilimizden düşen türküleri sizlerle paylaşmaya geldik efendim.
0: Evet, peş peşe iki güzel eserle başladık. Önce gönüllere tat kuran bir sevdayı anlattık. Ardından da ayrılığın henüz kapıya dayanmadığı o kırılgan anılara dokunduk, değil mi Canancığım?
1: Çünkü hayatın kendisi böyle İsmail. Bazen bir şarkıda kavuşmayı buluyoruz. Bazen de daha ayrılık başlamadan özlemeyi.
0: Şimdi o zaman bu güzel yolculuğa yeni şarkılar, yeni hikayeler ve yeni duygularla devam edeceğiz efendim.
1: O zaman sözü çok uzatmıyoruz. Başka sahnede az muhabbet, bol şarkı, bol türkü var efendim. Bakalım sevgili arkadaşım bize ilk olarak ne seslendirecek?
0: Unuturum diye yorma kendini. Her seven de beni bir tutamazsın diyorsun.
1: Allah Allah. Dinleyelim bakalım, buyurun.

0: Bravo sevgili arkadaşım İsmail Özkan.
1: Şimdi şunu sormak istiyorum. Hayatın en zor tarafı ne biliyor musun?
0: Hayatın en zor tarafı ne? Yani bunun bir sürü cevabı var ama nedir sence?
1: Efendim gerçeği ararken yalanlarla karşılaşmak.
0: Eyvah eyvah. Öyle. Şimdi bu konulara girersek çıkamayız ama benim söyleyeceğim şarkı tam da İsmail'in bu cevabının üstüne cevap niteliğinde adeta. Sağım yalan, solum yalan diyeceğim.
1: O halde sahne senin Canancığım.
0: Hadi bakalım. Buyurun şefim.

0: Ağzına sağlık Canancığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hani derler ya, bazı şarkılar efendim söylenmez, yaşanır diye. Sen bize yaşattın bu şarkıyı. Ağzına gönlüne sağlık. Mükemmelsin.
1: Ne mutlu bana. Hani derler ya İsmail, bir anda kırgınlıklar, bir anda hayal kırıklıkları. Ama hayat sadece bunlardan da ibaret değil tabii. Çok olumsuz olmamak lazım, değil mi?
0: Şimdi efendim, insanı hayata gerçek anlamda yeniden inandıran sevgiler de var. Bakalım. Ve asıl maharet bana göre o gönülde açan gülü soldurmamaktır.
1: Şimdi bunun üzerine senden çok güzel bir eser gelecek. Onun sinyalini aldım ben.
0: Şair gibi olduk bu programlar,
1: evet,
0: sayesinde.
1: Haydi bakalım, sahne senin.

0: Oh.
1: Alkışlar, alkışlar, tebrikler.
0: Bu akşam biraz aşk konuştuk. Biraz da gönül meselelerini. Ama şimdi ise efendim valizimizi topluyoruz. Ve nereye gidiyoruz biliyor musun? Karadeniz'in yeşiline doğru. Seninle birlikte gidelim istiyorum. Ben biraz yoruldum. Seni dinlemek istiyorum.
1: Burası başka sahne efendim. Adı üstünde yok yok. Kemençenin sesi, yaylaların rüzgarı ve Karadeniz'in güzel türküleri bizleri bekliyor şimdi.
0: Efendim, hazırsanız sahnemizin ritmi biraz daha yükselecek şimdi. Canan Hanım'a kemençesiyle eşlik edecek olan çok yakışıklı, çok değerli bir sanatçı kardeşim var. İdris Ersan Küçük. Alkışlar sizden efendim. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Ersan'cığım hoş geldin. Haydi bakalım şu Karadeniz'in rüzgarına hep beraber
1: ulaşalım. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Programımızı şereflendirdiniz. Buyurun bakalım.

0: Yani, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Yani horon tepelim dediniz de bizi de getirdiniz. Yani ben İdris kardeşimizi salmayız yani.
0: Sen bir geliyorsun bir gidiyorsun. Bir geliyorsun bir gidiyorsun oradan.
1: İdris kardeşim gitmeyecek herhalde değil mi?
0: Bir isterseniz kendinizi tanıtın bize.
2: İsmim İdris Ersen Küçük. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünde öğretim üyesiyim. Bildiğiniz gibi kemençe Karadeniz kültürünün özü, kimliği, her şeyi. Sizin gibi usta ses sanatçıları ve saz sanatçılarıyla bu sahneyi paylaşmak büyük bir gurur, onur benim için. Tüm seyircilere, tüm dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
0: Sevgiler, saygılar bizden hocam.

0: Vay
1: teşekkür
0: vay
1: ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ellerinize sağlık.
0: İdris'ciğim.
1: Hocam iyi ki geldiniz.
0: Eline gönlüne sağlık. Sağ olun. Ben orkestra arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vallahi bir risk aldık, böyle aklımıza geldi. Değil mi? Şimdi hocamız gelmiş buraya kadar.
1: Evet,
0: o güzel kemençesiyle. Gerçekten bir Karadeniz rüzgarı esti.
1: Karadeniz rüzgarı estirdik mi diyorsun?
0: Estirdik. Şimdi
1: güzel Paşmakçı hocamızı da andık. Tekrar ruhu şad olsun diyelim.
0: Evet, aynen öyle. Efendim, bazı türküler vardır. Nerede doğduğunu unutursunuz ama sözleri hafızalarınızdan hiç çıkmaz. İşte şimdi öyle bir türkü geliyor ki, biraz sevda var içinde, biraz sistem var, biraz da hatıra. Evet.
1: Ne okuyorsun bize İsmail?
0: Bir türkü de ben okuyayım istiyorum.
1: Tabii ki, seve seve dinleriz.
0: Haydi bakalım.
1: Ayağında kundura gelecek. Bu eseri ben de yaklaşık 2-3 sene önce bir single şeklinde çıkarmıştım.
0: Öyle mi?
1: Evet, çok bambaşka bir formattı. Ama senin sesinden keyifle dinleyeceğimi biliyorum. Buyurun bakalım, sahne senin.
0: Senden de dinleyelim o zaman bir başka programda.

0: Ay.
1: Tebrik ederim.
0: Neden ay dedim biliyor musun?
1: Neden dedim?
0: Herhalde 85'li yıllar Barış Manço'nun 7'den 77'ye programında Barış abi sahneye çağırmıştı. Ne okumak istersin demişti. O zaman İbrahim abiden bir Ayağında Kundura'yı okudum. Bir de hiç unutmuyorum Zeki Müren'in Avni Alan'ı Mihrab'ım diyerek.
1: O yaşta İsmail.
0: Belki de 10 yıldır da okumuyorum bu türkü. Aklıma o geldi bir anda.
1: Helal olsun.
0: Barış abimize Allah gani gani rahmet eylesin. İbrahim abimize de Allah sağlık sıhhat versin inşallah.
1: O zamandan belli mi senin böyle kıymetli bir sanatçı olacağın? O yaşta bir çocuğun bu eserleri okuması değil mi? Çok mümkün
0: öyle.
1: Olmuyor.
0: Zaten efendim türkülerimizin en çok anlattığı şey sevda.
1: Sevda,
0: gerçekten.
1: Evet sevda. Kimi zaman kavuşma, kimi zaman özlem, hasret değil mi? İnsanlığa dair bütün duyguları buluyoruz türkülerde. Şimdi ben de...
0: Şimdi...
1: Güzel bir türkü seslendireyim o zaman.
0: Ben anons edeyim mi? İstiyor musun? Anons edeyim
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki de.
0: Şimdi efendim sevdanın izini süren... Yine gerçekten Canan'ın o güzel bülbül gibi sesinden başka bir güzel türkü geliyor. Evet, Canan çal ne söylüyor biliyor musunuz? Evlerinin önü yonca diyeceğim.
1: Biraz tempoyu yüksek.

0: Bu akşam da bir şarkıdan bir türküye, bir hatıradan başka bir hatıraya uzandık.
1: Evet efendim, çünkü başka sahnede her eser başka bir hikaye, her hikayede başka bir yolculuk demek.
0: Efendim, bu yolculukta, bu akşamda bizlere eşlik ettiğiniz için sonsuz teşekkür ediyoruz sizlere.
1: Efendim, notaların konuştuğu, duyguların dile geldiği başka sahneden şimdilik tabii ki ayrılıyoruz ama...
0: Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın efendim.
0: Hoşçakalın.

0: aslan. Ölünceye kadar düşmeyecek.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de.
3: Hiçbir şeyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere.
4: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Sevgili dostlar, şu dakikadan sonra söylediğim cümleler sadece beni bağlar. Haddime düşer düşmez ama hiçbir adam, hiçbir bayana, hiçbir bayanla hiçbir adama böyle olur olmaz yere ömür vermez. Bir insan bir insana ömür verebiliyorsa eğer, yürekten, kalpten seviyordur. Allah herkese böyle ömür vermeyi nasip etsin inşallah. Lakin yanınızdaki hanımefendi her kim olursa olsun, her ne olursa olsun, her nereli olursa olsun, seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Sevmiyorsan Allah'ın selameti başın üstünde olsun deyip dönüp arkana gideceksin. Seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Yani benim babam gibi, adam gibi adam.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te.
1: Müzikolog Ut Virtüözü ve bestekar Cınuçen Tanrıkorur, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Cınuçen Tanrıkorur'a göre musiki, her milletin kendi öz kültüründe şekillenen duygu ve düşünce, her kültürün tarih, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve semantiği içinde konuştuğu özel bir dildir. Cınuçen Tanrıkorur, Udi Yorgo Bacanos'tan etkilenerek zaman içinde kendine özgü bir tarz ortaya koydu. 28 Haziran 2000'de aramızdan ayrılan Cınuçen Tanrıkorur, müzik hayatı boyunca Kalbim Seni Bir Yaz Kuşu Dinler Gibi Dinler, Günaydınım Nar Çiçeğim, Bir Mekanım Bu Cihanda gibi unutulmaz eserlere imza attı.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık Ezgiler Salı TRT Müzik'te.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel bu haftaki konuğu ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Erkam Aydar. Ben sana nasıl huzur dilerim, gözlerinden yaş akarken bu canımdan... Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla Salı TRT Müzik'te.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz.
0: MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar...

Ben Audrey Wozniak, tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır, müzik gelenekleri açısından zengin bir bölgedir ve tarihi boyunca birçok değerli müzik sanatçısı yetiştirmiştir.
1: Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Güçlü sesi ve memleket sevgisiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki insanları bu bölgeye sevdiren, Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
2: Evet, Türkiye Dinliyorum programa hoş geldiniz. Sizinle tanışmaktan çok şeref duyuyorum Bedri Bey, Yervent Bey, değerli arkadaşlar. Kendilerinizden kısaca bahseder misiniz?
3: Tabii tabii, seve seve. Sizin dediğiniz gibi ben Bedri Aysel'i, Diyarbakırlıyım. Sur içinde doğdum, burada büyüdüm.
2: Yervent Bey, kendileriniz...
1: Ben de doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Burada aynen Bedri abinin bahsettiği Gavur Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. 15 sene İstanbul, 21 sene Los Angeles'te yaşadım. Senin gibi Amerika vatandaşıyım,
2: evet,
1: aynı zamanda hemşeriyiz. Kültür Bakanı Ömer Çelik'in daveti üzerine geldim, Türkiye'ye geldim. Diyarbakır'ı seçtim.
3: Bir tane Celal Bey'den okuyalım mı?
2: Yani güzel. Hangisi okumayı düşünüyorsun?
3: Şeyi okuyalım.
2: Hangisi?
3: Ağlamaya rağlar. Ne dersiniz arkadaşlar?
2: İzninizle sizi ufaktan eşlik etmeye çalışırım.
3: Oyu çok sevinirim, şeref duyarım.
2: Şimdiden kusurlarıma af olsun.
3: Hadi hep bize kolay gelsin. Buyurun.

0: Zaza ellerinize sağlık.
1: Böyle bizim bu avlulara hevş denirdi, hevş. Hevşlerde oturup meşk yapılır.

0: Bugün onu canlandırmaya çalışıyoruz. O çocukluk günlerim geldi aklıma. İyi ki arkadaşlarımız da
1: Evet,
0: geldiler.
1: eşlikte de
0: Sağ
1: arkadaşlar
0: olsunlar.
1: ayrıca
0: Adil
1: teşekkür
0: kardeşim
1: ediyoruz.
0: geldi. Ramazan kardeşim geldi. Taner kardeşim bizimle. Ne yapalım şimdi bir tane?
2: Fincanın etrafı
0: Evet, yine Celal Bey'den.
2: yine Celal
0: O
2: Bey.
0: zaman seni bir kıralım. Buyurun.

0: Şimdi ne diyeceksin ki bu beyaz nereden çıktı?
1: Ben onu diyecektim, ben biliyorum. Başka bir gün Bedri abime eşlik etmiştim. Bu güzel dörtlüğün yazarı da Bedri abimizdir. Harika bir dörtlük yazmış.
0: Neden yazdım? Hani derler fincan etrafı yeşil, fincan etrafı
1: sarı.
0: Ama bizim bininin fincanların şu etrafı
1: hep beyaz olur.
0: Dörtlüğü de ben yazdım.
2: Şimdiye kadar Yerbent Bey, Bedri Bey yüzlerce, binlerce konser çıkmıştınız.
3: Evet.
2: Ekran karşısında en anlamlı sahneler hangileri oldu acaba?
0: Yani inanır mısınız, ben fazla bir şey ayırt edemem çünkü hepsi ayrıydı. Sahneye çıktığınız zaman hasta olsanız bile her şeyi unutuyorsunuz. Mesela hemen çağrışım yaptı. Benim rahmetli babamı kaybetmişiz. Ben o gece sahneye çıktım. Çıkmak mecburiyetin değil.
1: Aynen benim öyle oldu.
0: Aynen öyle. Aynen senin öyle oldu. Değil. Bu yüzden hiç hasta bile olsanız hiçbir şekilde ayırt etmedi. Ve onun için de bugünlere kadar geldik. Seviyoruz da. O da çok önemli. Sevmek.
2: Kesinlikle. Lazım.

0: Evet, ama benim mesela İzmir'de çok sevgili Şehmus abimiz, benim hayatını anlatan kitabın yazarı ile birlikte kitabın imza günü için İzmir'e gitmiştik. İzmir'de böyle bir konser hiç düşünemiyorum. Harika bir şey
1: Ne
0: olmuştu.
1: güzel.
0: Çok böyle o merdivenler dahi tıklım tıklım dolu ve çok ağlamıştım. Sami Yazıcı'nın ses için sen onun harika bestesine bir klip çektin abi.
1: Evet.
0: Ben de o klipte oynadım. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Onu söylesek ve klibin de anonsunu yapmış olduk zaten. Hadi görelim.
1: Bir kutu okuyalım böyle bakalım.
0: Sen
1: Hadi.
0: demiştin ya, ben bileydim buna bir taksim yaptırdım önceden.
1: Evet.
0: E ben şimdi yapayım.
1: Yine yaparız.

0: sağ olun. Yervant Bey, ne okumayı düşünüyorsunuz?
1: Rahmetli babamla birlikte ipekçilik, puşucilik yapmış Hüsnü İpekçi. Aynı zamanda Celal Güzel Ses'in baş kemanisi. Ki ben ilk nota derslerini zaten Hüsnü İpekçi'den almıştım. Onun bir derlemesidir. Eşref abiyle birlikte yapmışlar. Eşref Atay da Diyarbakır'ın nadide seslerindendi. Onu okumaya çalışacağım. Biraz belki sözlerinden biraz değişiklik ben yapmadım. Ben öğrendiğim kadar ustalarımdan onu yapmaya çalışayım. Bediye abimden de destur alalım. Müsaaden var mı
2: Rica
1: abi
2: ederim.
1: okumuz?
2: Seve seve.

0: ben bir yerde böyle duydum. Yanağında güller açmış ezel bahar mı?
1: Ne güzel.
0: Değil abi.
1: Sizler de çok güzel bir program oldu.
2: Sizin sayenizde, sizin güzel enerjinizi, güzel yüzünüzü, hikayelerinizi ve özellikle duygunuzu paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Her zaman da
0: evet, biz teşekkür ediyoruz.

0: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

0: Ölünceye kadar.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: şanslı olanlar dedim. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te. Güfte yazarı ve müzisyen Hacı Arif Bey, 1831'de İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimi sırasında sesiyle dikkat çeken, Zekai Dede Efendi ve Eyyubi Mehmet Bey'den ders alan Hacı Arif Bey, küçük yaşlarında Mızıkayı Humayun'u bitirdi. Kürdili Hicazkar makamını bulan Hacı Arif Bey, 19. yüzyılın en önemli klasik Türk müziği bestekarlarından biri oldu. 28 Haziran 1885'te aramızdan ayrılan Hacı Arif Bey, ilahi, tevşih, yürük semai formundaki eserlerinin yanı sıra bestelediği yüzlerce şarkıyla müzik tarihine adını yazdırdı.

0: Efendim, teşekkür ediyoruz. Sizlere böyle bir açılış yaptık. Saygıdeğer hocamız Yücel Paşmakçı'yı anmak için. Onun bizlere kazandırdığı bir eserle biz de devamını getirerek sizlere merhaba dedik. Evet sevgili Uğur.
1: Hoş geldiniz efendim. Yücel Paşmakçı Türk halk müziği için büyük bir değer. Öncelikle saz sanatçısı, derlemeci, Muzaffer Sarı Süzen'in yolunda ilerleyen, Nida Tüfekçi'nin yolunda ilerleyen çok değerli bir araştırmacı, öğretmen, konservatuvarda çocuk öğrencileri oldu. Onlara bağlamayı, Türk halk müziğini öğretti ve türkülerimizi gençlere kazandırmada önemli bir yol kat etti. Ve TRT İstanbul Radyosu saz sanatçı olarak emekli oldu. Öncelikle Yücel Paşmakçı hocamızı rahmetle anıyoruz.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Önünde saygıyla eğiliyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun kazandırdığı bütün hizmetler için.
0: Evet. Aşık Kul Ahmet'ten gelecek. Eminim türküyü biliyorsunuz sizler de. Seher Yeli Nazlı Yare bildir beni bildir beni diyeceğiz. Söyler miyiz hep beraber? Haydi bakalım.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Eyvallah. Sizlerin de ağızlarınıza sağlık. Ne kadar güzel eşlik ettiniz. Ve şu güzel orkestraya da bir alkış alalım. Eyvallah. Harika.
1: Zamane izleyicileri, Zamane ailesi gitgide büyüyor gördüğünüz gibi. Ama bugün de orkestramız biraz büyüdü.
0: Evet. Tabii hem ki orkestramız büyüdü, hem başımızda da bir büyüğümüz var.
1: Evet.
0: Yine.
1: Vallahi geldi oturdu. Bir Anadolu'nun dervişi gibi, ozanı gibi. Zaten ozanı. Mustafa Özarslan efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş geldin sevgili abim.
1: Tabii sizin türkülerinize geçmeden önce ben bir türkü okuyacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Diğer müzisyen ağabeyimizi de anons edeceğiz ondan sonra. O da sürpriz geldi aramıza bugün. Efendim, geçenlerde ben Eldivan'a gittim. Eldivan'da dostlarla buluştuk. Orada çok güzel bir türkü öğrendim. Tabii ki Eldivan deyince, Çankırı deyince bizim TRT Ankara radyomuzun bir sanatçısı var. Neşe Dilekçi oluyor. Ona şöyle bir selam gönderelim buradan.
0: Selamlar olsun.
1: Orada bizi ağırladılar. Uğur Ordu, değerli müzisyen kardeşim, öğretmen kardeşim ve ailesi. Orada da değerli bir büyüğümüz, hocamız vardı. Ramazan Sarıca. Kendisi 80-90 yaşlar arasında bir hocamız. Eski öğretmenlerimizden. Bizlere çok güzel bir türkü bırakmış. Sözü müziğe, müziği kendisine ait. Ama kendisi dedi ki ben bunu artık halka mal oldu. Anonim dedi. Zamanında sözünü müziğini yazmış ve o bölgenin yaren gecelerinde söylenen bir türkü haline gelmiş. Bugün de ne güzel oldu. Çankırı Şaban Özü'nden yarenlerimiz geldi. O eski yaren, kayı boyundan gelen, yarenliği sürdüren.
0: Hoş geldiniz.
1: Yarenlerimizden. Aramızda şöyle bir topluluk var.
0: Müthiş. Hoş geldiniz.
1: Çankırı Şaban Özü, Gürpınar yarenleri efendim. Tabii ki olmazsa olmaz başağımız var. Fatih Tezcan. Bir alkış şöyle. Sağ olsunlar.
0: Hoş geldiniz.
1: Ve yaren ağaları. Gidenler vardır o bölgedeki yarenlere, yaren topuklarına. Oda kültürü var o bölgede, çok güzel. Şimdi o bölgeden bir türkü söyleyeceğim. Bilenler varsa şöyle ufak alkış yapsınlar. Zaten yarenlere bırakacağız o bölümleri de. Hazırsak, hazır mıyız efendim? Hazırsak başlayalım.
0: Eldivan'ın kirazı.
1: Eldivan'ın kirazı diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Doğru. Kirazı da meşhur. Şimdi yeni yeni
0: Çankırı
1: oldu.
0: Çankırı deyince
1: çok
0: kiraz
1: güzel.
0: Gelir akla.
1: Gidip kirazı yiyebilirsiniz. Evet. Hazır mıyız? Son, iki, üç.

0: Bayram topluluğu için gelsin. Bütün güzel ağaçlarınız.
1: Bravo size. Hoş alkış. Geldiniz.
0: Ne güzel
1: vallahi
0: kültürümüz
1: tebrikler.
0: Var ya.
1: Çok güzel. Hemen burada bir Yaren oturak şeyi oldu yani. Ortamı oldu gerçekten.
2: Bir de gelirken kiraz getireydiniz var ya. Tamam.
0: Efendim kendileri gelmiş kiraz gibi. Ne güzel. Şunlara bakın. Kirazın dalda sallandığı gibi sallandılar bugün. Sağ olsunlar.
1: Ama Mustafa abi senin sayende de kirazın sözünü aldık. Yani değil mi? Bir dahaki sefere kirazın sözünü aldık.
2: Evet, o kiraz gelsin.
0: O kiraz buraya gelecek.
2: Oyun eksik kalıyor çünkü. Şöyle yaptığımızda avucumuza kiraz dolmalı.
0: İnşallah o günleri de görürüz ha.
1: Evet Mustafa abi. Şimdi efendim tabii ki konuğumuz Mustafa Özarslan ve Mustafa abiyle özdeşleşmiş ve sizlerin de böyle artık ezberlerinizde olan çok güzel türküleri var. Biz tabii ki Mustafa abiyi zaten tanıyoruz, biliyoruz. Sizler de tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Biz ama ortak paydamız Ankaralı müzisyenler olarak bu işin geçmişinde müzik yaptığımız mekanlar veyahut da işte konserlerde falan biz hep Mustafa abilerin arkalarında yürüyen, onları böyle örnek olarak gıptayla izlediğimiz kişilerdi. Onunla şimdi aynı sahneyi burada paylaşıyor olmak bizler için çok büyük bir onur, keyif. Tekrardan hoş geldin.
0: Hoş geldin abi.
2: Evet, çok naziksiniz.
1: Sözü daha fazla uzatmadan Mustafa abicim şöyle...
2: Ben de bir türküyle merhaba diyeyim.
1: Vallahi
2: sonra
1: çok
2: sohbet
1: iyi
2: ederiz.
1: Tamam. Ömrüm der miyiz abi?
2: Evet, ömrümüzü yedi onu söyleyelim.
1: Ömrümüzü yiyen ömrümü çalalım söyleyelim.
2: Ömrümüzü yiyenlere gelsin.
1: Hadi bakalım.

0: Sağ olun.
1: Harika. Sağ ol, var ol abi. Ağzın var olsun.
2: Abi bir güzel türküyle de daha devam edelim. Teşekkür. Ne söylemek istersin?
3: Vallahi heyecanlandım. 98'di benim buraya ilk adım attığımda. Böyle zamanda durdurmuş olduk benim açımdan. Allah'tan genç başladım da, yoksa çok yaşlı değilim. Evet, ustalarınız vardı, büyükleriniz vardı. Şimdi siz varsınız. Umarım sizin çocuklarına da program yaparım. Öyle bir temennim var.
2: İnşallah abi. Biz onlara yaptırdık ama yine getiririz bir daha.
1: Vallahi Mustafa abi, biz de görmek isteriz. Biz de şurada oturup izlemek isteriz.
3: Hayır canım, burada biz beraber çalışacağız.
1: Onlar biz o günleri görelim de çalmasak da olur abi, şurada otururuz.
3: Eyvallah. Teşekkür ederim, çünkü ben yaşlanmayı unuttum galiba. O yüzden ona
1: maşallah, ne güzel
3: talibim vallahi. Yani. Çocuklarla birlikte de.
2: Abi ne güzel, kendi kendine iltifat ediyorsun. Vallahi çok güzel. Ben de genelde öyle ederim ya. Aynaya bakarım, ne güzel ya.
3: Teşekkür ederim. Hadi. Gerçekten sizinle olmak keyifli. Ben çok uzun zaman bekledim Ankara'da olduğum için. Zaten bir aradayız ve dolayısıyla programda dedim ne zaman ihtiyaç duyulacaksa ben geleyim. O açıdan konser sahne oldu ama burada ilk kez
2: abi, bugün heyecan ihtiyaç duymuştuk. İyi ki geldin.
3: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki geldin abi, iyi ki buradasın.
2: Ve senle de arayı bulalım dedik bir yerleri. Nereye bulalım?
3: Tamam, olur.
1: Hadi arayı çalalım, söyleyelim.
3: O zaman hep beraber söyleyeyim.
1: Efendim, bağlamada Battal Kılıç Aslan bizimle bugün. Sevgili abim, sen de hoş geldin. Onu şöyle güzel bir girizgahıyla çalalım bakalım. Haydi.

0: gözlemliyorum ben. Her şey çok keyifli gidiyor. Seyirci de eşlik ediyor. Evet.
1: İnşallah da Allah ömür boyu türküleri söylemeyi bize nasip etsin. Hiçbir zaman halkın önünden ayrılmamayı nasip etsin diyoruz.
0: İnşallah. Şimdi bendeniz bir eser seslendirmeye çalışacağım. Sevgili dostlar, hep beraber çalalım yine. Bu dünya misaldir handan diyeceğiz. Demmi demmi, şirin demmi. Bilenler varsa eşlik edebilirler. Haydi bakalım.

0: Eyvallah.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ellerinize sağlık.
2: Ağzına sağlık.
0: Dostlar.
2: Eyvallah.
3: Efendim. Evet. Söyle söyle Umut'cum. Kusura bakma, sözünü kestim.
2: Yok. Olur mu efendim? Buyurun.
3: Estağfurullah. Ne diyecektin, içinde kalmaz.
2: Yok, ben de senin söyleyeceğini söyleyecektim sanırım. Sorun yok.
4: Karar verin, arada kalıyoruz.
3: Şimdi gelir geçer dünya gamı dediğine güzel söyledi. Bazen böyle hiç ummadık köylerde, hiç ummadık ilçelerde, bilmediğimiz yerlerde hala yaşayan, Karaca olan misali yaşayan, Aşık Veysel gibi yaşayan ozanlarımız var. Mustafa abi, sen de görmüşsündür.
4: Çok, evet. Anadolu'da evet. Öyle bilge kişilikler ve bilinmedik ozanlar var. Artık bu görev siz de genç olarak oralarda bulacaksınız. Biraz önceki eser gibi o eserleri siz kazandıracaksınız. Size güveniyoruz.
2: Bir ay doğar ilk akşamdan geliyor.
4: Bir Malatya türküsü. O zaman evet. Siz bize lütfen hem sesinizle hem cep telefon ışıklarıyla eşlik evet. edin.
2: Sevgili Uğur'la biz şöyle bir beraber çalalım.

0: Çok iyi söylemedi.
1: İşte bizim zamanı ailemiz böyle. Her biri bir solist.
2: Vallahi çok iyi söylediler, çok da iyi söylediler, çok iyi güzel söylediler, çok güzel oldu.
1: Hangisini çıkarsan burada program yapar.
3: Evet. Ağzına sağlık sevgili abicim.
2: Evet sevgili Uğur, şimdi dinliyoruz seni.
1: Evet, kaldığım yerde mi devam edeyim?
2: Hayır, lütfen bağla artık.
1: Bağlayamam öyle kolay abi.
3: Hadi bakalım.
1: Bağlasam bağlamacı olurdum, kemaneciyim yani.
3: Güzel.
1: Umut iyi bağlıyor. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi bazı ozanlar var Anadolu'nun ücra köşelerinde. Halen şiir yazan, şiirler okuyan. Aramızda da bir ozanımız var. Afyon Dinar'dan geldi efendim. Afyon Dinar'dan Aşık Süleyman Uysal, Süleyman amcamız. Geçen de ben kendilerini ziyaret etmiştim. Ve değerli abimiz Yaşar Sağlam'la birlikte geldiler. Bugün stüdyomuzu ziyaret ettiler. Bir dileğim var dedi. Şiirlerimden birisi şöyle televizyonlarda okunsun, söylensin. Ben de Süleyman amcamıza bugün bir şiirini televizyonlarda şöyle okunsun efendim. Kendisi Karacaoğlan misali, günümüzün Karacaoğlan'ın uzanmış hali Süleyman Uysal amcamız. 5 tane şiir kitabı var. Sağ olsunlar. Dinar'a, Afyon Dinar'a. Dinar da kendilerine sahip çıkıyor. Dinar halkına da herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Süleyman amcamıza bu türküyü ilk defa bugün armağan ediyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun, ayaklarınıza sağlık.
3: Haydi bakalım.
1: Nazlı olur şu dinarın güzeli diyeceğiz efendim. Öyleymiş.
3: Hadi bakalım.
1: Son 2, 3, 4.

0: Aşık Süleyman Uysal'a bir alkış atalım şöyle. Ayağa kalkalım üstad. Yaşa Süleyman.
1: Ediyoruz. Nice şiirler var inşallah. Devamı dileğiyle.
2: Gençleri destekleyin bence.
3: Evet, destekleyelim.
2: Süleyman amca gibi gençleri desteklemek lazım.
3: Çok güzel bir şarkı geliyor şimdi. Sen giderken.
2: Aşk şarkısı söyleyeyim, tamam.
3: Evet.

0: yandım.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahneyi tozunu attıralım.
0: Evet, beraber.
1: İyi ki geldin.
0: İşte sana geldim. Yar dinle, dinle, sarılaydım
2: beline. O kelepçe vursunlar ayağına. Züleyha ile Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Yana yana. Aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz.
0: MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

Sabah kalkıyorum, alıyorum gitarımı altımı, çıkıyorum sokağa. Mutluysam güzel parçalar çalıyorum. Hüzünlüysem daha farklı parçalar çalıyorum. İnsanlara bu duyguyu böyle yansıtıyorum. Nasıl hissediyorsam öyleyim. Adım Görkem Yavuz. 20 yaşındayım. 4 yıldır sokak müziği yapıyorum.

müzik benim için nefes almakla eşdeğer bir şey. O olmasaydı ben de olmazdım diye düşünüyorum ya. Yok, bulamazdım kendimi. İyi ki de var yani. Hiç müzik eğitimi almadım. Kendi çabalarımla hep izleyerek, dinleyerek geliştirmeye çalıştım.

Genelde alternatif rock söylüyorum. Ama işte isteklerde 70'ler yani yaşlı insanlar da geliyor. 80'ler, 90'lar. O tarz parçalar da söylüyorum. Herkesi memnun etmeye çalışıyorum sokakta aslında. Gencinden yaşlısına kadar.

müziğin öyle bir dili var ki çalarken ben o duyguyu da söylüyorum ve o duyguyu o insanlara geçirdiğim zaman insanlar ağlayabiliyor, gülebiliyor. Bunu da hissettiğim zaman bu da dünyanın en güzel hissi. Yani hiçbir şey değişmem bu hissi.

Sokakta çalmanın en güzel yanlarından biri özgürsün, özgür hissediyorsun. Ve herkes samimi. Mekanda çalmak böyle değil ama yani. Şimdi insanlar bilmediğin parçaları istiyor senden. Ya da ne bileyim, bilmeyince moralleri bozuluyor. Sokakta kendi repertuarım, kendi parçalarım ve insanlar benim bu repertuarıma göre geliyor. Ona göre dinliyorlar. O yüzden daha güzel oluyor.

Bizim köylerde şenlikler olur genelde. Köyün sanatçıları falan gelir. Orada beni çıkardılar. İlk sahne deneyimim oradaydı. Şenlikte oldu. Sonradan yıllar geçti. Bu 4 sene önceye geliyorum. Sokakta müzik yapan insanları görünce onlarla tanıştım. Sonradan yanlarına gide gide onlardan bir şeyler öğrendim. Gitar aldım kendime. Gitarı başladım. Sonra sesimi geliştirmeye çalıştım.

Bebek sahilde çalıyorum. Kadıköy'de çalıyorum. Genelde sahil kesimlerinde çalıyorum. Kadıköy aslında müziğin göbeği benim için. İstanbul kalabalık bir şehir. İnsanlardan çok şey öğreniyorsun. Çok insanla tanışıyorsun.

müzikal anlamda en büyük hedefim kendi bestelerimi yapıp bir gün çok güzel kitlelere buluşturup konserler vermek. İnşallah. Telinin

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru. Her telefonu sen çık, her kapıya
2: sen koş, beni hatırla. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle
3: aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel bu haftaki konu ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Erkam Aydar. Ben sana nasıl huzur dilerim gözlerinden yaş akarken bu canımdan. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla Salı TRT Müzik'te. Müzikolog Ut Virtüözü ve bestekar Cınıçen Tanrıkorur, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Cınıçen Tanrıkorur'a göre musiki, her milletin kendi öz kültüründe şekillenen duygu ve düşünce, her kültürün tarih, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve semantiği içinde konuştuğu özel bir dildir. Cınıçen Tanrıkorur, Udi Yorgo Bacanos'tan etkilenerek zaman içinde kendine özgü bir tarz ortaya koydu. 28 Haziran 2000'de aramızdan ayrılan Cınıçen Tanrıkorur, müzik hayatı boyunca "Kalbim Seni Bir Yaz Kuşu Dinler" gibi

0: Hoş geldin Polat.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Polat Akarçay bugün bizimle. Hem kardeşim, dostum, arkadaşım.
1: Çok teşekkür
0: Niye?
1: ederim.
0: Çünkü aynı okuldan mezunuz.
1: Evet.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
1: Devlet
0: Konservatuvarı
1: Konservatuarı.
0: Çalgı bölümünde. Ben mezun olduğumda sen başlamış
1: Biz
0: oldun.
1: başladık hocam ortaokul bölümünden. 96 yılında ortaokul kısmından konservatuarımızın açmış olduğu yetenek sınavlarıyla öğrenim görmeye hak kazandık. Ondan sonra müzik yolculuğumuz yaklaşık 30 yılı aşkındır devam etmekte. Bugün sizlerin kıymetli davetiyle kıymetli izleyicilerin huzurlarındayız.
0: Çok
1: Güzel.
0: sağ ol, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederim.
1: teşekkür ederim hocam.
0: Bir eserle başladık. Beni. Çok özel fotoğraflar eşliğinde. Sen de sazınla bize eşlik ettin. Şimdi senden ne dinleyeceğiz? Sıra sende.
1: Ben de yazımı kışa çevirdim. Bak gözümde yaş anıyla diyelim bakalım neler çıkacak ortaya
0: Çok
1: enstrümanımızda.
0: güzel olacağına eminim. Sen bir solist olarak bu eseri seslendireceksin. Bizler de sana eşlik etmeye çalışacağız. Peki,
1: Büyük
0: dinliyoruz.
1: keyifle.

0: Eline, yüreğine, nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Polat,
1: ediyorum
0: harikaydı.
1: hocam. Çok sağ olun.
0: Sen şimdi geleneksellikten geliyorsun. Niye konservatuvarda işte halk müziği dersleri ve Anadolu müziğini çok iyi eğitimli aldın. Çok değerli, birbirinden değerli hocalardan.
1: Evet.
0: Kendine has bir tarzın oluştu, tarzın
1: Oluştu.
0: var.
1: Doğru.
0: Hayranların da seni böyle seviyor.
1: Evet. Çok doğru hocam.
0: Nasıl ifade edersin kendini?
1: Şöyle ki çok kıymetli büyüklerim, enstrümanda icralarını örnek aldığım kıymetli hocalarımın bana her zaman tavsiyeleri olmuştu. Polatçığım, bu enstrümanda öyle bir şey yap ki seni duyan bunu Polat çalmış dedirtebilirsin. Kendine has bir tas geliştirmen gerekiyor. Yani iyi bir yoldasın. Günde ortalama 8 saat, 6 saat aralıklarında ortaokul yıllarında enstrümanında çalışıyordum o yıllarda. Bu anlamda enstrümanda rol model aldım. Çok kıymetli büyüğüm Ercan Örmak abim, Eyüp Amiş abim. Bu anlamda çok yolumuza ışık oldular. Keza yine Dilsiz Kaval'da yola ilk çıktığım Haydar Taneverdi hocam
0: Aa, hepsine
1: ve
0: buradan
1: selam olsun.
0: saygılarımı,
1: Sinan Çelik
0: selamlarımı
1: hocam
0: yolluyorum.
1: ellerinden öperim her iki hocalarının da. Çok büyük bana yolumuza ışık oldular. Kendilerine sağlık, uzun ömür, afiyet diliyorum. O Eyüp abinin bana çok kıymetli bir sözü oldu. Ondan bu yana ney, klarnet, kaval enstrümanlarının icra şekillerinden kendime münhasır bir tarz geliştirdi ve bugün ortaya bu çıktı.
0: Harika.
1: Böyle bir dinleyen portföy oluştu.
0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür
0: Sohbetimize
1: ederim.
0: devam edeceğiz
1: Evet.
0: ama bir türküyle devam edelim.
1: Evet.
0: Sen bu sefer ben çalıp okuyayım ama sen de bize
1: Memnuniyetle.
0: eşlik et arkadaşlarımızla
1: Memnuniyetle hocam.
0: beraber. Peki, dinliyoruz.

0: Çok keyifli oldu Polat.
1: Ben teşekkür ederim
0: Nefesine
1: hocam.
0: sağlık. Arkadaşlar ellerinize
1: Kıymetli
0: sağlık.
1: eşliklerimize,
0: Çok
1: üstadlarımıza.
0: değerli müzisyenlerle
1: Evet.
0: beraber çalışıyoruz. Hepsi
1: Fevkalade.
0: arkadaşların
1: Hepsi,
0: seninle.
1: evet. Benim
0: Piyanoda
1: arkadaşlarım.
0: Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü,
1: Çok
0: kontrbasta
1: kıymetliler.
0: Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu
1: Benim kıymetli kardeşim.
0: ve ritimde Barış Cem
1: Süper.
0: Songur bizimle beraber.
1: Evet.
0: Keyifli oldu.
1: Çok keyifliydi hocam. Ellerine, emeklerine sağlık tekrardan üstadlarımın.
0: Şimdi bu eserde bize Kavalın'la eşlik ettin.
1: Evet.
0: Yani okulda eğitim aldın ve Anadolu müziğini bize tam hissettirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok
0: Şimdi
1: keyifliydi.
0: seninle devam edelim. Bize ne seslendireceksin?
1: Hocam.
0: Hatta ben sesini duymak istiyorum. Aslında sen çok güzel de şarkı türkü de okuyorsun.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Yani bu yanımızı da geç de olsa biraz farkına vardık. Ve enstrüman icramıza değer verenlerin haricinde bu yanımız da beğenildi, sevildi.
0: Evet.
1: Naçizane elimize
0: Dinleyelim. Ne
1: geldiğince
0: seslendireceksin?
1: seslendirme gayret ediyoruz. Benim kurbanlarım çok evvel oldu. Davul Sulari'nin efsane eserlerinden büyük
0: Tamam.
1: üstad. Bakalım ne çıkacak.
0: Ozanımıza saygıyla, hürmetle ben de sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Teşekkür ederim
0: Peki,
1: hocam.
0: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık. Nefesine sağlık Polat.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Sen tabii sazınla usta olduğun için okuma yorumun da ona benzemiş. O tarzı ve çalıştığın birçok insan var. Albüm kayıtlarına çok gidiyorsun.
1: Evet.
0: Konserlerin oluyor. Tabii
1: Hı-hı.
0: evde de müzik.
1: Tabii.
0: Eşin de sanatçı, devlet
1: Eşim de.
0: sanatçısı
1: Doğru.
0: Neşe Demir.
1: Sevgili Neşe
0: Ona da
1: Demir,
0: buradan
1: eşime de.
0: sevgilerimizi yollayalım.
1: Selam olsun.
0: Sen beni okuyunca ben de etkilendim.
1: Teşekkür ederim
0: Başka
1: hocam.
0: yerlere gittim.
1: Hı-hı.
0: Bir Ahmet Kaya şarkısı çalalım beraber, söyleyelim mi?
1: Büyük bir keyifle hocam.
0: Peki, bir
1: Büyük
0: Ahmet Kaya
1: üstünlüğünüz,
0: şarkısı
1: şahanesiniz.
0: çalıyoruz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok
1: Aha.
0: keyifliydi. Ruhunuza, gönlünüze sağlık.
1: Sağ ol Polatcığım.
0: Bizi o güzel yıllara, benim için çok kıymetli bir andı. Ağzınıza sağlık. Böyle güzel eserleri sizin yolunuzdan dinlemek büyük bir keyif.
1: Ben de kendime yakıştırdığım hani şarkıları ya da türküleri okuyorum. Aslında senin gibi biz de sazımızla hep ön plandaydık ama baksın ben de okuyor biliyorum, okuyorum.
0: Fevkalade hocam.
1: Birçok
0: Hep okuyun
1: albümler
0: lütfen.
1: yaptı, single'lar yaptık. Ama sen tabii Neşe'de olduğu için evde onunla kendi o da
0: Evet.
1: halk müziği kültüründen geliyor.
0: Doğru hocam. Hatta sağ olsun beni okuyuculuk anlamında yani solistlik anlamında sevgili eşim çok cesaretlendirdi. Gerek vokal koçluğundan gerek şan tekniklerine kadar. Sağ
1: Harika.
0: olsun ben de bu anlamdaki şey çok kıymetli.
1: Benim
0: Keyifle
1: için de öyle.
0: dinliyorum.
1: Benim
0: Evet.
1: eşim de konservatuvarda şan eğitmeni Seda Düzyol. Seda da bana hani yön veriyor okumam konusunda. Şanslıyız.
0: Evet hocam.
1: Polatçım, programımızın sonuna geldik.
0: Hocam ne çabuk nasıl geçti anlayamadık vallahi. Çok keyifliydi.
1: Valla seninle olmak beni mutlu etti.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Çocukluk yıllarından beri tanıdığım, özellikle de seni Özgür Kelleci ile tanıdım.
0: Evet
1: Benim
0: benim
1: özel
0: çok kıymetli
1: öğrencim
0: arkadaşım.
1: Özgür. O tanıştırdı seni
0: Evet.
1: bana ve
0: Evet hocam.
1: o da zamandan beri bugünlere kadar geldik.
0: Çok çok güzel, çok kıymetli.
1: Ağırladığım için, burada olduğun için çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür ederim hocam kıymetli davetiniz için. Burada sizlerle aynı güzel ezgilerde kıymetli müzikseverlerle buluşmak benim için çok çok özel. Kıymetli üstadlarıma da kıymetli eşlikler için teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Biz de sana
0: Çok
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: ediyoruz. O zaman hareketli bir eserle
0: Evet.
1: yine enstrümantal çalalım. Sen bizim solistimiz ol. Bir Neşet Ertaş
0: Teşekkür ederim hocam.
1: türküsüyle programımızı noktalayalım.
0: Evet.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık Ezgiler Salı TRT Müzik'te.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel İkimizin de. Bu haftaki konu ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Erkam Aydar. Ben sana nasıl huzur bilirim, gözlerinden yaş akarken bu canımdan. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla Salı TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik'ten, aslı olan şarkılardan herkese mutlu, güzel akşamlar diliyoruz. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü bugün bizim keyfimiz yerinde. Neden diyecek olursanız, biz şöyle bir nostalji günü yaşatalım istedik. Böyle bir yeşil çama uzanalım istedik. Yani mümkün mü? Elbette değil ama... Yani o güzel gözleriyle, muazzam yeteneğiyle gerçekten bir ikon, çok özel bir kadın. Türkan Şoray sizlerin de gördüğü gibi. Bir alkış alalım mı? Yeşilçam deyince hepimiz böyle anmak istediğimizde herkes hemen Türkan Şoray olmak isterim der genelde. Onlardan biri de bendim. Yani olabilmeye çalıştık efendim. Eserimizi de söylemeye çalıştık. Bugün böyle biraz Yeşilçam filmleri, müziklerini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki yalnız değilim. Şimdi öncelikle çok önemli bir isim. Kendisinin o kadar özellikleri var ki müzik adına. Bir hocamız diyebilirim. Ama aynı zamanda bugün ben Türkan Şoray olduysam kendisi de kim olmuş olabilir? Bakayım kim olmuş olabilir? Kim? Belgin Doruk. Evet. Belgin Doruk. Eda Karaaytu geliyor. Buyurunuz efendim, buyurun. Ay, Belgin Hanımcığım.
1: Türkan Sultan.
0: Şöyle hoş geldiniz. Şöyle mikrofona konuşun.
1: Bulduk,
0: bir bakayım
1: bulduk.
0: Size şöyle.
1: Türkan Sultan.
0: Ay yönetmenim.
1: Biz çok iyi dostuz.
0: Evet.
1: Türkan ve Belgin.
0: Belgin böyle. Fakat zamana inat böyle duruyoruz.
1: Duruyoruz değil mi?
0: Buzlukta saklıyorsun galiba kendini Belgin'cim.
1: Ay evet sen de öylesin Türkan'cığım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oturuşumu hiç bırakmıyorum. Her yere oturuşumla gidiyorum.
1: Yani bu misyonu üstlenmek de çok ağır... Değil mi?
0: Muazzam
1: yani sorumluluğu çok ağır bir şey. Aman belini konduralım, aman saçımızı
0: Vallahi,
1: düzgün yapalım, onu
0: alt
1: yapalım.
0: Alt kirpikler oldu mu? Üstü
1: Aynen
0: oldu mu?
1: Öyle kulis.
0: Önce
1: öyle
0: peruk taktım. Vallahi olmadı, çıkarttım peruğu kendi saçıma. Sevgili Savaş, 20 yıllık kuaförüm, çocuk dedi ki Allah'ım dedi bu 20 yıl sonra kavuştuk ama mahvolduk dedi. Adam böyle sinir oldu ama.
1: Deseydiniz sorumluluğumuz var çünkü.
0: Kolay mı? Değil.
1: Tabii,
0: yaptı ama güzel
1: tabii,
0: olmuş.
1: Çok güzel olmuş.
0: Sen?
1: Yani ben Eda değilim şu anda. Beni
0: evet.
1: Hiç kimse tanımayacak. Şöyle ya. Yakından zoom alın arkadaşlar. Eda'yım ben. Ama bugün Belgin'im.
0: Çok güzel oldun sevgili.
1: Çok teşekkür
0: Eda
1: ederim.
0: Belgin.
1: Sen de öyle.
0: Bu arada teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Seher Güneş makyajımı yaptı benim.
1: Çok
0: canım kardeşim. Modacım Burcu Aslan hemen bir gün içinde böyle hazırladı bu kıyafeti. Uyarladı.
1: O kadar güzel
0: Herkes
1: olmuş ki.
0: Herkes bugüne bir şeyler yapmaya çalıştı. Orkestra şefim repertuarı aranjesini yaptı. Bir alkış alalım mı bütün değerli ekibimize? Yönetmenimiz harika şeyler hazırladı. Gerçekten emeklerinize, ellerinize sağlık. Çok güzel bir akşam bizi bekliyor efendim. Hadi o zaman nasıl geçti habersiz diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Bak 1970 yılında Beyoğlu Güzeli filminde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit okumuş bu şarkıyı. Bu filmde okunmuş.
1: Bu filmde. Daha sonra
0: şimdi,
1: da başka filmlerde de
0: var
1: çok
0: tabii, var
1: evet.
0: Tabii. Hadi
1: ama,
0: şimdi
1: evet, hadi
0: efendim
1: okuyalım.
0: Eda Karaaytu söylüyor sizler için. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ay harikaydın.
0: Sen de harikasın.
1: Vallahi böyle gittim geçmişe.
0: Program harika. Yani dinleyenler belki seni yakından tanımıyordur. O kadar sıcak, o kadar sempatik, o kadar rahatlatıcı ki. Canım. Bir de bu rolü üstlendi ya. Hakikaten Türkan Sultan. O kadar, çünkü ben Türkan Hanım'ı da çok yakından tanıdım. O kadar hümanist, o kadar sevecen, o kadar böyle sevgi, şefkat dolu bir insan ki. Senin hareketlerin tıpatıp o. Gerçekten, inan buna. Yakından tanıyanlar bunu söyler. Türkan Hanım'ı yakından yolladığı fotoğraftaki gibi gördün zaten.
1: Değil mi? Utanıyorum.
0: Ben hiç utanma. Gerçeği söylüyorum.
1: Utanıyorum enteresan bir şekilde. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Sen tabii güzel, beni sevdiğin için öyle görüyorsun gerçekten.
0: Hümanistliğin gerçek.
1: Ya ben hümanist olmak, böyle doğdum hakikaten, işte, insan sevgisi.
0: Türkan Hanım da böyle doğmuş.
1: Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yani o bence güzel huy, güzel ahlak, sevecen bir kalp her şeyin üstesinden
0: çok
1: gelir.
0: Benim önceliğimdir.
1: Her kalbi açar, şöyle bir içeri girer.
0: Kapıları açar, bakar. Evet.
1: Aynen. Peki Eda'cığım, sen neler yapıyorsun? Seni özleyenler var. Biraz bahseder misin
0: yaptıklarından? Valla benim biliyorsun sürekli bir uçaktayım. Git gel, evet, yapıyorum.

0: Stüdyodayım, projedeyim, konserdeyim, kayıttayım. Biliyorsun Adanalıyım. Bir ayağım zaten Adana'da. Buradan
1: Adanalıyız.
0: sevgilerimi göndereyim
1: Valla.
0: Adana'ya.
1: Biliyorsun damat da
0: Tabii
1: Adanalı
0: tabii
1: yani
0: tabii.
1: eşim.
0: Damat Adanalı, annen Arap. Hepsini
1: Ay
0: biliyorum.
1: evet, annem Arap kökenli. Doğru söylüyorsun.

0: Sen öyle. Dur şimdi sırada bir şarkı var. İşim geldi.
1: İşim geldi. Hadi
0: İş zamanı. Yap. Sevemedim kara gözlüm diyelim. Bu da bir dakika 1970 yılında yine Kara Gözlüm filminden işte Türkan Şoray ve Kadir İnanır oynamış bu filmde. Ay ne güzel olacak. Hadi gidelim bir şöyle o Kara Gözlüm filmine. Buyurun şefim.

0: gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşuna gitti bakayım.
0: Çok hoşuma gitti, dayanamadım.
1: Ay, senin gibi bir ustadan böyle hani övgü dolu sözler duymak.
0: Aslıcığım.
1: Hani her baba yiğidin harcı değildir.
0: Ay, çok teşekkür ederim.
1: Vallahi böyle bir konsept yapalım dediğimde o kadar heyecanlandı ki. Ben heyecanlıyken daha da bir heyecanlandırdı beni. Böyle bir şey yok. Hemen Burcu Aslan'ı aradım, dedim ki böyle böyle hemen hazırlaman evet. lazım. Ne diyorsunuz aslanım, 2 gün kaldı dedi.
0: Evet, evet.
1: Dedim git otur iş bul bir yerden dedim. Böyle bir beyazlar içinde olayım dedim.
0: Bir akşam bir saat içinde her şeyi değişti.
1: Vallahi öyle. Sen de hazır varmış yalnız.
0: Tesadüfen hazır
1: Nasıl
0: vardı.
1: Nasıl oldu mesela? Nereden
0: ben bunu bir
1: hazırdım?
0: Başka konser için internet yoluyla bir

0: kostüm bakıyordum.
1: Ciddi olamaz.
0: Çok tesadüf eseri bu geldi. Dedim ki ben bunun için bir gün Yeşilçam yapmam lazım demiştim.
1: Harikasın.
0: 1,5 yıl oldu bunu alalı. Ondan
1: bak,
0: sonra dedim ki
1: bak.
0: Benim zaten dedim kıyafetim de var dedim Aslı. Bunu Yeşilçam yapalım dedim.
1: Var ya her nasip vaktine esirdir diye bir söz var.
0: Aynen.
1: Hatta ben bir söz yazarı arkadaşlarıma söylüyorum. Şu sözden bir güzel bir şarkı sözü çıkarın.
0: Değil mi?
1: Her nasip vaktine esirdir.
0: Ne kadar doğru.
1: Çok güzel değil mi?
0: Evet,
1: peki Eda böyle çok sevdiğin, unutamadığın bir Türk müziği eseri soracağım. Bir de filmi soracağım eski Yeşilçam'dan var mı? Çok
0: yani
1: sevdiğin.
0: O kadar çok var ki böyle ayıramam birbirinden.
1: Hani kendinle bağdaştırdığın.
0: Kendimle bağdaştırdım. Türkan Şoray'ın tüm filmlerini.
1: Gerçekten.
0: Çünkü benim karakterim hüzne yatkın bir karakterim
1: olduğu
0: için. Selvi
1: Boylum al yazmalı.
0: Aynen yani Türkan Şoray'ın tüm filmleri. Filiz Akın hayranıyım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Nebahat Çehre'nin filmleri. Şey Şoför Nebahat vardı
0: aynen.
1: Bir de. Onu Belgin Doruk oynamıştı değil mi? Yanılmıyorum. Karıştırmayayım.
0: Belgin Doruk da oynamıştı.
1: Nebahat Çehre
0: Nebahat
1: de oynamıştı.
0: Nebahat Çehre kesin oynadı.
1: Değil
0: yanlış
1: mi?
0: Bir şey de söylemeyelim tabii.
1: Evet. Ay ne güzel. Fatma Girik. Ay Fatma Girik oynamıştı.
0: Fatma Girik.
1: Ay mekanları gerçekten nur
0: cennet
1: olsun.
0: Cennet
1: bahçesi
0: karanlar,
1: olsun.
0: Uzun ömür olsun.
1: Ne güzel anıyoruz.
0: Evet.
1: Vallahi.
0: Ben çok mutluyum. Değil mi? Mutluyuz.
1: Eda hadi bir şarkı.
0: Çok...
1: Belgin Hanımcığım.
0: Belgin Hanım
1: kulakların çınlasın diyelim
0: evet,
1: mi?
0: Evet evet seni andım.
1: 1972 yılında Gülizar filminden Emel Sayın'la Edison efendim söylemiş filminde bu şarkıyı.
0: Bu çok duygusal.
1: Bu filmde oynanmış yani. Bakar mısın?
0: Sözleri de senaryoya göre tabii uyuyor.
1: Seni andım
0: gözünden
1: bu gece,
0: yaşlar geliyor bunun.
1: Kulakların çınlasın
0: evet.
1: Diyor sevgili Eda Karaytuğ.

0: Teşekkür ederim.
1: Muhteşem oldu.
0: Ya?
1: Vallahi kimin kulakları çınlasın mesela?
0: Magazin.
1: Ya yok, magazin yapmıyorum. Hemen öyle diyorsunuz siz. Kulakları çınlasın. Vallahi benim mesela hemen derim ben. Kocamın kulakları çınlasın. Çınladı
0: tamam,
1: mı kocacığım?
0: Var olana dersin tabii.
1: Kocam burada. Çınladı mı kocacığım? Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.
0: Sevdiklerim
1: çınlasın. Demez miyiz biz? Deriz değil mi?
0: Deriz böyle, tabii. Sevdiklerimin deriz. Kulakları çınlasın. Şu anda hani özel bir çınlama yok.
1: Peki şimdi sırada ne var?
0: Sayın şefimiz.
1: Ay, çok güzel bir eser. Değerli izleyenler, Azize'yi okuyacağız, okumaya çalışacağız diyelim. Yine bu eserde Karagözlüm filmini hatırlayanlar vardır. Hani böyle Türkan Şoray böyle takıyordu şapkasını. Ay keşke bir balıkçı şapkası olsaydı, takardım.
0: Bu da nazarlık olsun hadi.
1: Yani Türkan Şoray ile Kadir İnanır yine böyle böyle diye. Hadi o zaman birlikte yorumlayalım. Buyurun.

0: Harikasın. Çok güzel. Orkestramız da
1: Ay
0: şahane
1: bakar
0: vallahi.
1: mısınız, Alişan'la Türkan Şoray ne tatlılar, öyle değil mi?
0: Çok.
1: Ay yani sevgili yönetmenim Serkan Bey.

0: tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel bir hazırlık. Ne güzel bir nostalji gecesi, Yeşilçam gecesi. Aa, iyi ki varsınız. Özellikle bunları görmek istemiştim. Hakikaten şu an değerli izleyicilerimiz belki de o günlere gidenler vardır. Özlemi çekenler, duyanlar vardır. Ya kim yok ki? Öyle değil mi şefim? Seviyoruz. Vallahi senin hangi mesela filmle böyle bir anın var mı? Türk filmleri değil mi? Bir de komedi de güzel oluyor. Kemal Sunal klasikleri o nasıldır ya, değil mi? Eski filmlerin eski şarkılar gibi tadı bir bambaşka değil mi? Eda ne diyorsun? Mesela hani eski şarkıları bugün okuduğumuzda mesela Bir Bahar Akşamı Rastladım Size diyoruz, okuyoruz. Allah içimizi yüreğimizi dağılıyor. Ama şimdi mesela geçen sene ya da evvelki sene çıkmış popüler olmuş bir şarkı yok.
1: Mevsimlik diyoruz biz onlara.
0: Niye böyle oluyor?
1: Yani tüketim, internet çağı, tüketim toplumu evet. olduk. Her şeyi tükettiğimiz gibi müziği de, sanatın her dalı böyle. Ama müzik bu evet. daha önde giden bir şey. Hı hı. Yeşilçam ama bir miras olarak kaldı bize. Yeşilçam film müzikleri bir klasik.
0: Gerçekten öyle.
1: Miras kaldı bize. O yüzden...
0: O mirasa güzel bakmak lazım.
1: Güzel bakmak lazım. Çünkü kendine has bir tarzı var.
0: Evet.
1: Orkestrasyonda da sağ olsunlar bunu gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ederiz. O yüzden diyorum ya bu sorumluluk, bu misyon ağır. O yüzden hakkını vererek yapalım istiyorum.
0: Aa sen. Muazzamsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela benim için o düşündüğün Arapça şarkı vardı ya. Hmm. Mesela şöyle bir satır şöyle bir hani kuple.
1: Duygudan uzaklaşmayalım ama.
0: Duygudan uzaklaşmayalım. Bak şimdi işte.
1: Benim

0: Bunu çalışacağız.
1: Bana böyle Aslı bak yapayım bak şimdi. Ben şimdi Eda'yım. Çok güzel okudum bu arada. Ay, bayıldım. Eda böyle not you got ne söyledi dedi. Bunu çalışacağız Aslı dedi. Peki hocam.
0: Rica
1: ne zaman
0: yapacaksın
1: derse?
0: Hemen programdan sonra.
1: Programdan sonra evet. Programdan sonra bakalım.
0: Sahnelerde dinleyeceksiniz artık.
1: Vallahi kendisinden. Söyleyeceğim.
0: Söyleyeceksin tabii ki.
1: Seni de her yerde anacağım.
0: Senin de anneden miras var çünkü. Aa,
1: öyle böyle yüzden... bir gırtlak hançerem var öyle bir dönüyor biraz.
0: Yapacağız.
1: Bir. Yapacağız bu
0: yapacağız,
1: işi.
0: Yapacağız evet.
1: O zaman bir garip yolcu diyelim.
0: Evet.
1: Bu bir garip yolcu da 1972 yılında. Bak şimdi yine bir garip yolcu adında bir film var. Yeşilçam Kulesi. Evet. Hale Soygazi ve Engin Çağlar oynuyor. Onların fotoğraflarıyla bence böyle oku bu güzel eseri. Evet. Ne dersin?
0: Fotoğraflar eşliğinde yapalım o zaman.
1: Vallahi hazırlanıyor şimdi. Buyurun şefim.

0: Teşekkürler. Ay orkestrama da bir alkış.
1: Nasıldı?
2: Her biz yine bir şey söyleyeyim mi? Biz yine hızlı hallettik bence.
1: Valla.
2: Öyle yapmadık mı?
0: Söyle söyle. Eda Hanım değil mi? Eda Hanım da çok hızlı.
2: Değil mi? Çok çabuk ayak uydurdum. Ay maşallah bana.
0: Gerçekten öyle. Çünkü bir gün atıyorum işte ben bir selvi boylu yardan bunu dedim okuyayım. Sonra dedim yeşil oradaki yadeller aldı beni. Mesela önümüzdeki hafta yadeller aldı beni. Okuyayım. Ay ne güzel eser. Gerçekten öyle. Şefime de bir mikrofon verelim de böyle arada böyle şefim arada ben böyle laf atıyorum, söz atıyorum. Şimdi biz bir şarkımızı okuyalım. Efendim sevgili Edacığım. Ne diyeceğiz şimdi biliyor musun? Sus, sus, sus. Kimseler duymasın. Peki bu film var ya 1968 yılında bir tane. Şöyle kalkayım. Erol Büyükburç ve Hülya Koçyiğit oynamış. Filmin ismi sus, sus, sus. Kimseler duymasın. Hadi o zaman hazırsak.
1: Hemen, hemen.
0: Eda Karaktuğ.

0: Ay ne güzelmiş yahu. Burada ilk kez okudum ama çok tatlı bir
1: Çok
0: eser.
1: tatlı.
0: Evet,
1: Çok
0: evet.
1: güzel bir eser. Gel
0: Güzel
1: gel
0: repertuar
1: dinlendireyim
0: yapmışız ama değil
1: Nasıl
0: mi?
1: bizim programdan keyif aldın mı?
0: Aldım tabii ki almaz mıyım? Bir kere ortam şahane, şefimiz şahane. Sen zaten hiç tartışmasız orkestra muhteşemsiniz ya. Vallahi burada görseniz enerjiyi. Evet
1: Sağ
0: bir...
1: olsunlar sevenlerimiz. Benim fan sayfalarım geliyor.
0: Evet.
1: Hepsi
0: Çok iyiler
1: burada.
0: ama. Yani bu...
1: Gerçekten dostlarım, çalışma arkadaşlarım zaman zaman ziyarete geliyorlar. Hatta dedim ki artık şöyle bir seyircili programa geçiş yaparız inşallah.
0: Onun
1: Çünkü
0: tadı çok başka.
1: her şey Eda, dostlarla güzel, sevenlerle,
0: Paylaşınca.
1: sevdiklerimizle güzel.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi bak bu şarkıyı da ekleyelim. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı.
0: Ah içinde
1: İçinde
0: sanan
1: salınan
0: yar
1: yar,
0: olmayınca.
1: sevdiğim olmadıkça
0: Ya.
1: lütfen önümüzdeki haftaya hazırla. Çünkü bilen bilir, bilmeyen benim Türk müziği eğitimi aldığımı bilmiyorlar. Gerçekten klasik bütün eserleri hani Tuti Mucize Guyem'den Dönülmez Akşamın Ufkundayız'a kadar okuyabilecek
0: Sonuçta
1: donanıma
0: sen bir
1: sahibim.
0: Üsküdar Muski Cemiyeti
1: Tabii ki,
0: kökenlisin
1: tabii.
0: yani. Bunu
1: Biliyor
0: vurgula
1: musun?
0: ki
1: Feriha
0: yani.
1: Tunceli gibi çok kıymetli, Allah rahmet eylesin, bir hocadan
0: Amin.
1: 12 yaşında başladım. Baki Duyarlar'la 10 yaşında
0: Çok
1: musiki
0: önemli
1: çalışmaya
0: değer.
1: başladım. Diyeceksin ki neden bu kadar küçük yaşta? Çok seviyordum. Ben böyle oturayım, ritim usul vurarak küçücükken şarkı söylemeye
0: Böyle oluyor
1: çalışırdım.
0: zaten.
1: Ya bu insanın hani içinden gelecek ya. Arkadaşlarım oyun oynardı, böyle lastik atlama falan bir
0: Tabii
1: şeyler,
0: ki.
1: yakan top gibi. Ben böyle çok acayip ağır, oynay sokakta oynayacak yaşta Muski ile alakadar olmayı
0: Ben de
1: seviyordum.
0: böyle küçücük yaşta radyonun beş basınlarını dinlerdim.
1: Gerçekten.
0: Kasetlere kayıtlar
1: Bak,
0: yapardım.
1: ben de öyleyim.
0: Ya.
1: Bana mesela yeni çıkan bir albüm getirdiklerinde işte en güzel hediye o olurdu benim için.
0: Kesinlikle. Bu
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: aşk ya. Yani bu sonradan olacak bir
1: Peki bir
0: şey
1: şey
0: değil.
1: söyleyeceğim. Hiç ütünün işte fişini,
0: Yaptım
1: saç
0: tabii.
1: fırçasını,
0: Yaptım,
1: işte
0: yaptım.
1: annenin bir abiye oturuşlu
0: Yaptım.
1: tüylü böyle bir şeyini giydin mi?
0: Kuzenime çok eğer izliyorsa
1: Anlatsana.
0: buradan selam olsun Gülcan kuzenim. Onunla ütünün, radyonun fişini alırdık. Böyle sahne yapardık. Söylerdik de söylerdik. Ama bizde genetik miras tabii. Aile meşklerinden ötürü aşinalık var.
1: Ay ne güzel.
0: Tabii. Tabii
1: Genetik,
0: orada.
1: aile meşkleri genetik derken
0: Şimdi
1: biraz
0: genetik
1: bilmeyenler
0: miras
1: için.
0: şöyle. Genetik miras ailede çok kimsenin sesi güzel. Dayımın, annemin, teyzelerimin. Baba tarafım çok kızıyor buna. Sürekli
1: Ya.
0: anne tarafım diyorsun diyor. Ama öyle yani.
1: E
0: Anne
1: tabii.
0: tarafım öyle. Ne dedim? Genetik miras
1: Genetik miras.
0: dedim.
1: Ama bizde de öyle.
0: Bir de aile meşkleri dedim. Gerçekten sırası gelen
1: Ne
0: hani
1: güzel.
0: 70 yaşında, 80 yaşında anneanne, babaanne sırası gelen şarkısını söylerdi. Böyle
1: Ne
0: bir ortamda
1: güzel.
0: büyüdüm. Çocukluğum böyle geçti.
1: Ne kadar güzel. Ne
0: Tabii.
1: kadar şanslısın. Bak benim rahmetli teyzem de Mevlüt Han'dı. Bir okurdu o
0: Ya.
1: kasideleri.
0: Ya.
1: Yani ağlamayan kimse
0: İşte
1: kalmazdı.
0: bu
1: O kadar
0: böyledir.
1: güzel okurdu. Anne tarafında da baba tarafında da vardı öyle sesi güzeller.
0: İşte böyle
1: Ama biraz
0: geçiyor işte.
1: azmeden ben çıktım galiba böyle bir.
0: Çok iyi yapmışsın.
1: Eda, hadi o
0: Canım.
1: zaman dert ortağım bir dertleştik gibi olduk ya. Dert
0: Vallahi.
1: ortağım benim.
0: Yapalım.
1: Ya bak bu şarkı da 1970 yılında Ankara Ekspresi
0: Yalnız
1: filminde.
0: tarihçiler gibi
1: Tabii
0: konuşuyorsun.
1: tabii.
0: Her eser
1: Efendim.
0: öncesi
1: Tabii.
0: bu 1900 diye
1: Ne
0: başlıyor.
1: yapalım dersimize çalışıyoruz öyle değil
0: Bravo.
1: mi? Bu kadar kıymetli izleyicilerimiz var
0: Kesinlikle.
1: bizi izleyen. Çünkü TRT Müzik izleyicilerimiz
0: Çok
1: gerçekten çok
0: kıymetli,
1: kıymetli
0: çok
1: ve çok
0: bilinçli.
1: seçkin. Gerçekten buradan saygılarımı göndermek
0: Selam
1: istiyorum.
0: olsun.
1: İyi ki varsınız.
0: İyi ki.
1: Oyuncular Edison ve Filiz Akın. Onların
0: Dert
1: fotoğrafları
0: Ortağı.
1: eşliğinde
0: Tamam.
1: söyleyeceğiz. Ben de eşlik etmeye
0: Tabii
1: çalışırım.
0: tabii beraber
1: Haydi
0: okuyalım.
1: efendim. Buyurun. Dert ortağım benim.

0: Ay harikasın.
1: Ah çok güzel.
0: Harikasın.
1: Ne çabuk geçti bitti
0: Vallahi
1: ya.
0: çok güzel
1: Vallahi
0: oldu.
1: ben daha yeni adapte olmuştum. Gitmeyeceğim, burada kalacağım.
0: Git, o zaman biz bizden sonraki program
1: bir
0: devam
1: paket
0: etsin.
1: mal çekelim.
0: Çok tatlısın. Yine gel. Hep
1: Ay,
0: gel.
1: Seve seve canım
0: Kapımız
1: benim.
0: Bizi sevenlere, musiki sevenlere hep açık senin
1: canım,
0: gibi değerlere
1: ay, çok
0: sonuna kadar.
1: Çok teşekkür
0: Hoş
1: ederim.
0: Hoş geldin,
1: seve
0: şerefler verdin.
1: Biliyorsun
0: gerçekten.
1: Duyunca koşa koşa geldim.
0: Ay, gerçekten Allah
1: Çünkü
0: razı olsun.
1: Çünkü çok seviyorum seni.
0: Ben de seni çok seviyorum.
1: Seyircilerimizi de öyle. Buradan sevgilerimi yolluyorum.
0: Ay evet, süre bitti gerçekten. Son bir şarkımız var. Yine birlikte okuyalım dilersen. Hey gidi koca dünya diyelim. Dur bunu da bir anlatalım. Öyle değil mi yönetmenim? Bunu anlatmayalım. Direkt girelim. Süremiz bitti değerli izleyenler. Haftaya görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Eda'cığım teşekkürler ediyorum. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.

0: asla. Ölünceye kadar düşmeyecek.
1: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: Aman aman ay aman şu kızların elinden olup dur halım yaman şu kızlar.
0: Bu gece 1984 yılında yayın hayatına başlayan bir müzik programı. Yapımcılığını Kayhan Öztepe'nin, yönetmenliğini ise Cengiz Baysal'ın üstlendiği programda dönemin en sevilen sesleri, en sevilen şarkı ve türküleri var. Ayda bir kez ekrana gelen bu müzik dolu programın sunucusu Nükhet Duru.
2: Bize söyleyeceğin türküleri anons edebilir misin?
3: Tabii Nükhet'ciğim. İlk türkümüz Aşık Beyhani'den alınan bir Erzincan türküsü.
2: Teşekkürler, seni dinliyoruz Huri.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Programa böyle keder dolu bir türküyle başlayarak sizi üzmek istemezdik. Bu gecenin 1984 yılında ekran serüvenine başladığını, o yıl doğanların şimdilerde 40 yaşına bastığını düşününce zaten hüzünlenecektiniz. Elden ne gelir? Zaman çok hızlı geçiyor.

Bu gece türkülerle, şarkılarla müzikseverleri ekrana bağlayan bir yapım. Erzincan yöresine ait Yolumuz Gurbete Düştü adlı türküyü seslendiren hanımefendi ise Huri Sapan. Genç izleyicilerimiz belki bilmez, Huri Sapan 70'li ve 80'li yılların en sevilen seslerinden. Oynadığı filmler de var, albümleri de. Sayıları çok değil ama Huri Sapan'ın seveni çok. Huri Sapan sevenlere, sesini özleyenlere, adını duyup da kendisini ekranda hiç görmemiş genç izleyicilerimize armağanımız.

0: Evet sevgili seyirciler, bu unutamadığımız şarkı Selçuk Ural'a aitti. Hoş geldin Selçuk.
1: Hoş bulduk.
0: Bu gece bize neler söyleyeceksin?
1: İlk şarkım Affet, sözleri Mustafa Alpakut'a, düzenlemesi Osman İşmen'e ait. İkinci şarkım Şarkılı Kahve'nin şarkıcısı, beste Sezen Aksu, söz Aysel Gürel.
0: Seni dinliyoruz.
2: Selçuk Ural programda iki şarkı söyleyecekmiş ama biz sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı Sezen Aksu bestesine dinleyelim istedik. Şarkının adı Şarkılı Kahve'nin şarkıcısıymış. Minik Serçe'nin günümüzde az bilinen bu eseri Selçuk Ural'ın 1981 yapımı Sevdalıyım adlı albümünde yer alıyor. Selçuk Ural güzel sesiyle ve yakışıklılığıyla bir dönemin Tarkan'ıdır efendim. Biz söylemiyoruz. Bir gazete röportajında kendi söylemiş. Bu gece gibi iddialı bir yapıma da dönemin mega starlarını konuk etmek yakışır. Yaşı

0: Müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu gece sanat müziği tutkunlarını hiç unutur mu? İşte gönül yazar, işte sevenlerine ulaştırdığı o güzel şarkı. Aman Doktor.
1: Peki.

Gönül Yazar Ege Ses Kraliçesi yarışması birincisi seçildiğinde 15 yaşındadır. Henüz yıl 1952. Bu onun bol müzikli, çok sinemalı sanat yaşamının da başlangıcı olur. Gönül Yazar'ı tanımayan bir kuşağı biz hiç tanımıyoruz efendim. Bir dönemin değil, her dönemin ünlüsüdür Taş Bebek. Şu zarafet, şu güzellik hiç yıllara yenilir mi?

0: Kolay gelsin. Hanım gelin. Mikrofonu unutmuşsunuz galiba.
1: Geldiniz mi? Evet. Sağ olun. Güzel. Bu gece bize neler söyleyeceksiniz Sayın Ömerşan?
0: Önce bir deyiş takdim ediyorum. Bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. İkinci türkümüz Ankara yöremizden. Su gelir güldür güldür, gel de yar beni güldür.
1: Sizi dinliyoruz.
2: Bize biraz neşe gerek, enerji gerek. Biliyoruz Ankara yöresine ait bu hareketli türkü hepimize iyi gelecek. Su gelir güldür güldür. 80'lerde bu türkünün söylenmediği bir müzik programı düşünülmezdi bile. Bu gece izleyicileri için Ömer Şan seslendiriyor. 2010 yılında yitirdiğimiz sanatçı seslendirdiği türkülerle hafızalarda, anılardadır.

1984 yapımı Bu Gece adlı müzik programı ayda bir kez ekrana gelip müzikseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış. Çünkü program konukları iddialı isimler. Seslendirilen eserlerse en sevilenler. O yıllarda Emel Sayınsız bir müzik programı mı? Olabilir mi hiç? Düşünülemez bile. Hayranları çok üzülür, çok kızar. İşte sevilen sanatçının konuk olduğu o çok özel dakikalar.

sorduk. Programın güzeller güzeli konuğu Emel Sayın, güftesi Şafak Ataymana, bestesi Bilge Özgen'e ait bir eser söylüyor. Gökten yağmur değil, sevgiler yağsın.

Bu gür sesli beyefendiyi tanıdınız mı? Çetin Alp. 2004 yılında aramızdan ayrılan yorumcunun müzik kariyeri 70'lerin başında Altın Ses yarışmasını kazanmasıyla başlıyor. İlk 45'li ile altın plak kazanan Çetin Alp, Son Defa Görsem adlı ikinci plağıyla da büyük ses getirmiş. Şu anda o şarkıyı dinliyoruz zaten. Yaşadıkça yaşanmaz olurdu bu dünya. Çetin Alp'i başka nasıl tanıtsak? Hah, opera. 1983 Eurovision şarkı yarışmasında Opera adlı şarkıyla temsil etmişti ülkemizi. Sonucun sanatçımızı ne kadar üzdüğünü tahmin etmek zor değil. Biz onu bu duygu dolu şarkılarla hatırlamak istiyor ve öyle de hatırlıyoruz.

0: bir küçük parça koparsam.
1: 1984 yılında ayda bir kez ekrana gelen Bu Gece adlı programın sunucusu Nükhet Duru. Kendisi hiç şarkı söylemesin mi yani? Sunucu diye konukları ve eserleri anons edip kenara mı çekilsin? Olur mu hiç öyle şey efendim? Söylemiş elbette. Sizler 1984'ten yankılanan bu güzel sesi dinlerken biz de veda edelim. TRT arşivindeki birbirinden özel müzik ve eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

müzikolog, ut virtüözü ve bestekar Cınuçen Tanrıkorur, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Cınuçen Tanrıkorur'a göre musiki, her milletin kendi öz kültüründe şekillenen duygu ve düşünce, her kültürün tarih, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve semantiği içinde konuştuğu özel bir dildir. Cınuçen Tanrıkorur, Udi Yorgobacanos'tan etkilenerek zaman içinde kendine özgü bir tarz ortaya koydu. 28 Haziran 2000'de aramızdan ayrılan Cınuçen Tanrıkorur, müzik hayatı boyunca Kalbim Seni Bir Yaz Kuşu Dinler Gibi Dinler, Günaydınım Nar Çiçeğim, Bir Mekanım Bu Cihanda gibi unutulmaz eserlere imza attı.

Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk. Sazları olmasa da sözleriyle, ezgileriyle anlatırlar hikayelerini. Her ninnide bir ana sesi, her ağıtta bir milletin hafızası gizlidir. Ve şimdi Gagavuz Türklerinin yaşattığı bu özgün kültürün izinde bir kez daha yola koyuluyoruz.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız. Türk yurtlarından uzakta olmalarına rağmen dillerini, kimliklerini ve kültürlerini yaşayan ve yaşatan bir toplum Gagavuzlar. Hepinize Gagavuzya'dan merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ilk defa gelmiş olmamıza rağmen sanki çok uzun yıllardır burada yaşıyormuşuz gibi hissettiğimiz Gagavuz Özerk Bölgesi'nin başkenti Komrat'tan sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, sol tarafımda çok kıymetli Maria Hanım bizlerle. Sağ tarafımda da Andre abi diyorum. Andre abi bizlerle efendim. Kadınca grubunun çok kıymetli solistleri. Onlarla sohbet edeceğiz. Neler yapıyorlar? Onları biraz tanıyacağız. Maria Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Evet, ben Maria Kısa. Ben Kadınca'nın grubunun öndürücüsüyüm. Müzik ile çoktan ilgileniyorum. Ve ben hem solist de.
0: Evet, solist olarak çalışıyorsunuz. Aynı zamanda başkanısınız. Evet. Sağ tarafımda Andrea Bey var. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
2: Ben Andrea Stoyanoğlu. Ansamblin şarkıcıyım. Ansamblde dil çok vakit çalışıyorum ki ben başka yerde çalıştım. Maria'yla beraber çok yıllar oldu. Bir 35 yıl galiba. Tanışıyoruz. Beni Maria çekti bu orkestraya. Evet. Dedi Andrea gel de güzel sesin var gel de çal bizimle. Gittim. Ben teşekkür ederim size. Yani siz geldiniz. Bile bir uzun yol yaptınız. Buldunuz vakit. Bile bir güzel program kurdunuz bize. Seviniyorum hani biz Türk biz Gagavuz Türkleriyiz. Evet. Bizim kanımız bir Allah bilir neyse bizim kanımız ama dilimiz bir.
0: Evet, evet.
2: Biz birbirimizi nerede de gitme her zaman bulacağız.
0: Beraber olacağız beraber inşallah. Olacağız, evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Peki güzel şarkılar dinlemek istiyoruz. Gagavuz Türklerinin kültürünü, sanatını dinlemek, görmek istiyoruz aynı zamanda. Bir güzel şarkıyla başlasak ne dersiniz? İlk şarkı hangisi?
1: Oglan.
0: Oglan şarkısı. Peki buyurun.

0: Gagavuzların geleneksel şarkılarından çok güzel iki örnek dinledik. Oglam ve Güzel Yaşamak. Gerçekten çok güzel anlattığınız şarkı içerisinde nasıl yaşamak gerektiğini, güzel yaşamayı anlattınız. Maria Hanım da sağ olsunlar, Oglam da sevgiyi, aşkı hem aileye hem evlada olan aşkı, sevgiyi anlattı. Çok güzel eserlerdi. Efendim Maria Hanım, peki Kadınca grubunda neler yapıyorsunuz? Biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1: Bizim grubumuzda biz çalıyoruz Gagavuz Türkleri, Moldova Türkleri. Şimdi başladık çalmaya Türk Türküleri.
0: Evet, Türkiye'nin de Türküleri başladı.
1: Türkiye'nin Türküleri. Evet. Bulgar Türküleri. Evet. Türküleri. Biz de grubumuzda çok müzisyen var. Hepsi onlar profesyonel. Evet.

0: Solistler
1: var.
0: Enstrüman çalanlar da
1: evet,
0: var.
1: Evet, 4 solist var.
0: Balet var dedin galiba,
1: balet,
0: değil mi?
1: Balet var. Evet.
0: Dolu dolu programlar yapıyorsunuz.
1: Çok güzel programlar yaparız. Evet. Çıkarız konsertlere çok. Bizde konsertler var. Biz çoktan gittik Türkiye, Bulgarya, Bulgaristan'a, başka şehirlere de gittik. Evet,
2: uluslararası programlara gidiyorsunuz.
1: Evet,
2: yani.
1: Evet.
2: Tebrik ediyoruz. Gerçekten arkadaşlarımız çok profesyonel. Şimdi Gagavuz türküleri çok güzel, çok hoşuma gitti. Ama ben de bu programa özel Türk sanat müziği şarkıları söylemek istiyorum. Ne dersiniz? Bizim Türk sanat müziği şarkılarından örnekler seslendirsem olur mu? Peki, peki.

0: Orhan Bey, çok sevindim hani söylediniz böyle türküyü, çok güzel. Sözleri de güzel, sizin sesiniz de
1: Çok
0: çok
1: sağ olun,
0: güzel.
2: İnşallah siz de bizi unutmazsınız. Şarkı duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengi neydi? Sizin söylediğiniz o güzel şarkılardan sonra ben de bizi unutmamanız için duydum ki unutmuşsun okumak istedim. İnşallah unutmazsınız.
0: Unutmayın. Unutmayın.
2: Peki. Efendim, yani o kadar şarkılarımız birbirine benziyor ki, kültürümüz o kadar çok benziyor ki, dediğim gibi kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Duygu bir. Geleneklerimiz çok benziyor. Yemeklerimiz benziyor. Aile hayatına baktığımız zaman saygı, sevgi konusunda çok benzerliklerimiz var. Ve özellikle şarkılar bizi aslında daha çok birleştiriyor. İşte biz duydum ki unutmuşsun dedik. Unutulmamak üzere inşallah. Ama sizler ne söyleyeceksiniz? Biraz da sizleri tekrar dinlemek istiyoruz efendim.
0: Ben söyleyeceğim türküyü, Can Tatlı.
2: Can gerçekten tatlı. Hiç kimse
0: tatlı
2: vermek
0: değil.
2: İstemez.
0: Tatlı.
2: Peki. Siz efendim? Komrat.
3: Komrat, benim kasabam. Güzel yaşama. Bu şarkıları ben kendim yazdım.
2: Değil mi?
3: Evet, o benim kendi türkülerim ben. Çok kendim iyi. Bunları yazdım.
2: Komrat için çok iyi olmuş abi.

Gül gibi güzelsin sen benim kasabam. Burada dostlarım kim kardeşlerim bütün sen selam. Mutlu kim güzel yaşa benim kasabam. Hey hey hey hey hop, hop.

0: Efendim Can Tatlı ve Benim Kasabamı dinledik. Gerçekten Gagavuzya'yı tam anlamıyla Komrat'ı anlatan güzel eserlerdi. Çok keyifle, mutlulukla dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Programımızın da sonuna geliyoruz. Maria Hanım neler söylemek istersiniz?
1: Biz çok sevindik hani siz buraya geldiniz. Dinledik sizi, sizin güzel sesinizi, sizin güzel laflarınızı, türküden. Hem biz diye söyleme hani bütün Türk kardeşlerinize çok büyük selamlar göndeririz. Size hepsine sağlık, bereketli olsun her şey.
0: Gönlünüz olsun.
1: evet, gününüz açık olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bütün buradaki dostlara çok selam, sevgi gönderiyoruz. Evet.
2: Sağ olasınız. Pek güzel bir iş yapıyorsunuz. Sağ olun geldiniz. Bizi de bir gün göstereceğiz. Türkiye'de insan bizi de görsün. Bizim memleket güzel aydırız ileri doğru. Devam edeceğiz. Durgunmayacağız hiç.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok memnun olduk. İnşallah burada her zaman kültürünüz, kimliğiniz yaşasın. Hep sizlerde var olun. Kıymetli izleyenler, Türk yurdu Gagavuz Özerk bölgesinde Komrat'taydık. Gagavuzların gerçekten birbirinden güzel şarkılarını, türkülerini sizlerle paylaştık. Kültürlerini paylaşmaya çalıştık, duygularını paylaşmaya çalıştık ve bir olduk, beraber olduk, kardeşçe çok güzel anlar yaşadık. Tekrar görüşmek üzere, müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Grazie a tutti.
1: Ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Doğudan Sesler bugün yine keyifli. Hem ekranları başındaki izleyenlerimiz için umuyoruz, hem stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız için türkü dolusu efendim. Sohbet de var diyesim geliyor ama bugün konuğumuz olabildiğince çok çok çok türkü okutmak da istiyoruz. Hepsini bir arada nasıl yapabileceğiz onu da bilmiyorum ama her zaman dinlemekten büyük keyif aldığımız türküleri o güzel sesiyle, o kendine has üslubuyla muhteşem şekilde o güzel avazıyla okuyan konuğumuzu o güzel alkışlarınızla davet edelim efendim. Alkışlarınız Aysun Gültekin için olsun efendim.

0: Abla, dinlemek büyük bir keyif. İnanıyorum ki ekranları başına izleyenlerimiz için de, stüdyoda bulunan konuklarımız için de seni dinlemek her zaman muazzam bir keyif. Alkış nasıl? Böyle nasıl güzel oluyor değil mi? İnsanın memleketinde.
1: Tabii sevgili Tuncaycığım, sanatçının en büyük gıdası alkış, sevgi, türkü severlerin ona gösterdiği ilgi. Ben öncelikle bu güzel stüdyomuzda bulunan çok kıymetli konukları en içten saygılarımla selamlıyorum. Ekran başındaki türkü dostlarına da buradan Erzurum'dan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum.
0: Hoş gelmişsin ablam. Sefa gelmişsin. Gel. Gel güzel ablam benim. Gel. Gel. Gel. Sizi dinlemek her zaman büyük keyif abla.
1: Senin de ağzına sağlık.
0: Oh, estağfurullah. Çok
1: Ben de
0: teşekkür
1: sana
0: ederim.
1: teşekkür ediyorum. Bu
0: Eyvah.
1: Kültürün en önemli
0: Eyvah. Çok teşekkür ederim.
1: Taşıyıcılarından sevgili Tuncay. Çok çalışkan, çok başarılı.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok beyefendi yok.
0: Elimizden geleni yapmaya
1: bunu
0: çalışıyoruz.
1: Bizler
0: Sağ ol.
1: Söyleyeceğiz bize.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Efendim, biz yitirdiğimiz ustalarımıza, büyüklerimize maalesef bir yenisinde ne kadar doğru bir ifade olur bilmiyorum ama eklemek durumunda kaldık. TRT repertuarına sayısız eser hem derlemiş, hem notaya almış, şeflik yapmış, repertuar icra kurullarında bulunmuş. Yani 50 yıl aşkın belki de daha uzun süre. Sizler çalıştınız da değil mi İstanbul'da?
1: Tabii. İstanbul'a ilk gittiğim yıllarda hocam geliyordu radyoya. Çok sık beraber
0: Evet.
1: olduk. Bursa Konservatuvarı'nda
0: Aa,
1: da
0: ben orada ben de hocamla çok çalışmıştım.
1: evet.
0: Bir İstanbul beyefendisi, bir türkü sevdalısı. Bugün

0: benim okuduğum eserde, Aysun ablamın okuduğu eserde, hocamızın elinin değdiği, derlediği, keza not aldığı iki güzide eserdi. Hiçbirine kimseyi koyamıyoruz efendim. Evet. Dolayısıyla yerleri dolmaz.
1: Şimdi ben bakıyorum, bir Mükerrem Kemertaş'ı ben duyamıyorum mesela. Bir Raci Alkır'ı duyamıyorum.
0: Hiç kimse, hiç kimse.
1: Şimdi işte kimse, Erzurum'da nerede? Bir Mehmet abimiz kaldı.
0: Tabii, hep söylüyorum.
1: Allah ona
0: yaşayan Çınar.
1: Sağlıklı
0: tabii,
1: bir ömür.
0: Mehmet Çalmaşır'ın. Allah canına
1: diliyorum.
0: Sağlık versin.
1: Evet.
0: Abla, türküyle devam edelim.
1: Sen de mi sıra?
0: Vallahi sıra hep sizde bugün Aysun abla.
1: Yok kimse.
0: Vallahi. Yok yok, size okuyacağız. Tabii çok çok değil mi? Kerpi'ye gideceğiz efendim. Hatta şöyle yapacağız. Bir hoyrat dinleyeceğiz sizden. Okuyara diye.
1: Evet.
0: Ondan sonra havuz başının gülleri var.
1: Evet.
0: Ona bağlı olarak da ne var? Bugün ayın üçüdür var. Doğru mu söyledim şefim?
1: Doğru.
0: Hadi o zaman Bismillah diyelim. Ben çalmaya çalışayım Aysun abla.

0: Aysun abla böyle uzun yıllar keyifle, sağlık sıhhatle türküler okursunuz inşallah. Ne güzel.
1: Yok, çok uzun ömürlü istemiyorum.
0: Ya ömrün hayır, sağlıkla,
1: Allah,
0: keyifle.
1: Allah bilir.
0: Keyifle,
1: evet.
0: Biz keyifle, keyifle dinlemiyoruz biz efendim. Ya gerçekten. Aynen. Kompliman değil Aysun abla ya. Ya keyifle dinliyoruz.
1: Seha abla rahmetli oldu. Evet, o da çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Bir belgesel çekmiş TRT. Orada ağladım ben. Dedi ki 94 müydü, 93 müydü? Dedi belki diyorlar ki çok bu da ammada yaşadı ama ne yapayım dedi. Elimde değil, ben kendimi öldüremem ki.
0: Yaradan hikmetinden sual olmaz ablam. Allah ömrün hepsini hayırlısını nasip etsin. Ömrünüz sağlıklı bereketli ömür, olsun ablam.
1: Sağlıklı ömür, evet.
0: Tabii memlekette okuyor olmanın da başka bir keyfi var burada kendi evinizde, değil mi?
1: Öyle tabii, heyecan da var. Şimdi emekli olunca biraz tabii biraz rahatladık. Bir sahne bir program
0: abla
1: olunca hazırlanıyoruz. Şimdi ben Datça'da kalıyorum. Bana diyorlar, "Aa işte yani niye gidiyorsun? Mesela 15 gün önceden İstanbul'a gidiyorum." Diyorum ki ben burada çalışamıyorum. Çünkü ses geçiriyor şey. Yani rahat edemiyorum. İstanbul'a şey yapınca bir arka odam var. Orada ses açıyoruz tabii. Ses de tembelleşiyor tabii.
0: Sizin sesiniz tembelleşiyorsa bak bizim halımıza.
1: Canım benim.
0: Canım ablam benim ya. Abla sizi nefeslendirelim. Bir tane de ben bir şey okumaya çalışayım. Sözleri Ayhan Korkmaz'a ait bir eser var. Kara Gözlerinin Derin Kuyusu. Bir türkü var eser demeyeyim de. Onu da ben o sözleri müziklendirmiştim. Ben yapmıştım. Onu da şimdi ben okumaya çalışayım. Buyurun, top sizde.

0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık canlar.
1: Bu Tuncay Bey, bu sizin besteniz galiba.
0: Bey kısmı fazla oldu abla. Kasperkiler öyle bir şey yapmıştım sağ olsunlar. Sözleri verdiler. Dedim ne yapar ne çıkar bilmiyorum ama böyle ama, bir şey yapmıştım.
1: Ama çok güzel bir şey çıkmış.
0: Çok teşekkür ederim ablam. Okursanız seviniriz, mutlu oluruz, keyif oluruz.
1: Artık siz okuyun canım benim.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Aysun ablamızın okuyacağı yine birbirine bağlı üç güzel eserle. Evet. Hatta dört değil mi? Arada yine güzel bir uzunlama da var.
1: Bu Adana'dan bana bir çiçek gelmiş. Benim gözlerim görmüyor. Yavrum şunu bir okuyacağım.
0: Çiçek gelmiş. İşin kötü tarafı benim gözler de o kadar iyi değil. Çok kıymetli Aysun Gültekin hocam. Sesinizle dünyama kattığınız o eşsiz melodi ve ruhuma dokunan her nota için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız hocam. Adana'dan sevgiler. İsmihan Yünlü. İsmihan kardeşimiz geçenlerde de bize bir çiçek göndermiş. Sevgili İsmihan'a çok teşekkür ederiz. Çiçek sizin. Not da sizin.
1: Çok teşekkürler.
0: Türküler de sizin. Sağ olsun. Dinlemek de bize düşer. Sağ siz çalarsanız olsun. Efendim, sizi alkışlarla destek olursanız.

0: Bak, heyecan işte böyle bir şey. Önümüze de almıyoruz bazen. Şeyde karıştırırım hem okudum da.
1: Aysun abla. Sesine soluna sağlık.
0: Ay canım.
1: Aysun abla az evvel yarım kaldı. Hala heyecan var mı abla?
0: Ya olmaz mı tabii o şimdi işine olan saygın, dinleyicine olan
1: ama
0: saygın.
1: Ama artık bir yerden sonra o keyifli bir heyecan oluyor değil mi o?
0: Bir rahatlama
1: hani böyle yıkıcı değil de yapıcı oluyor böyle.
0: Bir rahatlama oluyor değil ama mi? O rahatlama ne zamandı biliyor musun? O 45'li 55 şey yani bir 50 küsüre kadar şeyi vardı 60'tan sonra artık.
1: Bak öyle deme abla. Sanatçının böyle bir dem hali oluyor. Yani matematiksel olarak rakamlar büyüyor ama sanatçının hani tırnak içerisinde söylüyorum o merhaleye gelmesi, o kıvam, o vaziyete gelmesi, o dem hali ve o haliyle icrası o çok daha kıymetli. Yani okuduğunuz uzun havalardan, kırık havalardan tutun da ifade değişiyor. Üslup eyvallah ama esere dair anlatım değişiyor. Daha da bir oturaklığı, daha bir nasıl söyleyeyim eser haşmetliyse o daha hissedilir. Veya böyle hani direkt dolanmadan ciğere giden türdense o daha da beter böyle nasıl anlatayım. Dolayısıyla yaş dediğimiz şey hani bizlerde daha olumlu bir yere taşıyor diye düşünüyorum ben. Keza sizde de öyle.
0: Muhakkak şimdi Tuncay'cığım yine de şükretmem lazım.
1: Çok güzel, gayet güzel ablam. Çok teşekkür ederiz. Ben İyi ki gelmişsiniz. Efendim o güzel alkışlarınız bir de orkestramız için olsun. Hep söylediğimiz soframızı kurup kaldırdığımız arkadaşlarımız. Efendim şimdi daha önce de bir kere okumuştuk. Bu eser okumamız için yine bize çok hani böyle ne derler geri dönüşler oldu. Yavuz Yakışan, merhum Yavuz Yakışan'a ait bir memleket türküsü, bir Erzurum türküsü. Ben atımı nallatıram diye. Bunu da Aysun abla göndermişti bana. Linkini gönderdi. Dedi ki bunu programda oku. Hatta ilk okuduğumda da söylemiştim. Evet, çok da keyifli, evet. Güzel bir türkü Aysun abla.
0: Evet, tam türkü yani. Evet. Güzel bir
1: buram
0: türkü.
1: Buram buram da Erzurum
0: ya
1: kokuyor.
0: Ya işte Tuncay'cığım bizim şey Suat abi İstanbul Radyosu'nda böyle o bizim alttaki
1: Suat Işıklı şeyde, efendim merhum.
0: Kantinde otururduk Rahmetcan'la. Orada okurdu bir şeyler ama o zaman biz onun kıymetini bilemedik. Evet. Yani onları kaydetmek gerekiyormuş. Evet.
1: Tabii
0: bizde ya. Kedili, pisikli şey türkü çok.
1: Evet.
0: Evet.
1: Efendim. Canlarla beraber okuyacağız. Hadi hem elinize, hem yüreğinize, hem dilinize sağlık olsun. Ben atımı nallatıram. Yar yolunda diye oynatıram efendim. Haydi buyurun efendim.

0: Çok teşekkürler. Memleketin keyifli güzel eserlerinden biri. Rahmet olsun efendim. Yavuz Yakışan'a.
1: Ya bak
0: çok
1: sen,
0: güzel türkü ama değil mi abla?
1: Sen de çok güzel yorumladın.
0: Vallahi işte hep beraber.
1: Evet. Evet, ekip de çok güzel. Evet. Sevgili
0: bunu ilk okuduğumda öyle bir düzenleme yapmışlar. Ben oralara girdiklerinde ben şaşırdım. Hiç hesapta kitapta yoktu. Beni
1: ama
0: de haberdar etmemişler.
1: Gerçekten tam böyle Erzurum'u anlatan
0: çok güzel,
1: güzel
0: çok
1: bir
0: keyifli
1: türkü. Evet,
0: evet. Çok teşekkür ederiz ama
1: yani
0: Allah
1: öyle
0: razı olsun.
1: Şey de değil. Ben sana şey bazen söylüyorum ama onları okumuyorsunuz.
0: Ya sıra gelmiyor. Kurban olayım ben. Ne yapayım? Ne yapayım ben? Nasıl okuyayım?
1: Tuncay şimdi tabii yakışıklı ama o böyle ilk Kerem abiyle şeye gelirdi işte programlara.

0: Nasıl böyle?
1: Teze
0: Ya,
1: zamanımız.
0: teze zam. Şimdi de teze ama o
1: Öyle
0: zaman
1: derler ya.
0: çok çok yakışıklıydı. Hem de çok beyefendiydi. Mükerrem abi
1: Anladım.
0: de
1: Teşekkür
0: öyleydi. Evet.
1: ederim.
0: Mükerrem
1: Babamıza
0: abi de çok yani
1: layık olmaya çalışıyoruz.
0: çok
1: Çok
0: çok
1: teşekkür ederim.
0: severdim Mükerrem abi. Biz Mükerrem abiyle hep birlikte böyle programlara gittiğimizde çok keyifli bir şeydi yani canım
1: Muhteşem
0: benim.
1: ikiliydiler efendim.
0: Evet.
1: Öyle söyleyeyim. Şimdi çok güzel bir Eyn Kemali eseri var efendim. Sabahın seher vaktinde diye. Dolayısıyla o güzel alkışlarınızla, orkestramızın da refakatiyle Aysun ablamızın sesinde hayat bulsun. Hadi buyurun.

0: Alkışlar Aysun Gültekin için o sırada. Evet. Çok yorucu türkü. Biz şey deriz böyle hep yokuş yukarı bitmeyen. Hani böyle bir düze çıkar gibi oluyor ama tekrar yokuş yukarı.
1: Ama
0: yorucu türkü.
1: Eğinin güzel bir şey. Güzel
0: hasret
1: türküdür.
0: Kokuyor her türküsü. Evet, evet.
1: Allah. Türkülerin hepsi güzel.
0: Tabii.
1: Şimdi bir bana de... bazen diyorlar ki sizde işte yani ayrı yeri olan. Ya öyle ayrı yeri olan yok. Ben hep böyle okudum, sevdiğim türküler okudum. Her türkü der sanatçının sesine yakışmaz ayrıca.
0: Diyorsunuz.
1: Bana göre öyle yani. Her türküyü de okumamak lazım.
0: Doğru. Her elbise her bedende evet. Güzel durmuyor abla.
1: Tabii.
0: Tabii. Yani okuduğunuz yerin havası, suyu, toprağı kokacak. Evet. O çok önemli.
1: O yöreyi anlatamıyorsan, tamam. Değil mi?
0: Tamam, kesinlikle. Elbise güzeldir ama siz o elbisenin içerisine yakışamazsınız. Elbiseye de yazık. Eser de öyle. Dolayısıyla türkü de öyle. Güzel ama sizin sesiniz her şey güzel Aysun abla vallahi ya. Zaralı Halil'in hani çok güzel bir uzun havası var Aysun abla.
2: Yok
0: ben okumayacağım. Ben her program okuyorum Aysun abla.
2: Hangisi?
0: Bak sizden istiyorlar şimdi söyleyeceğim.

0: Ağzına sağlık. Bilmiyorum nasıl oldu şimdi birden. Canım benim.
1: Efendim. Çok muhabbet tez ayrılık derler. Gevezeliğim için affınıza sığınırım. Ekran başındaki izleyenlerimiz için de sizler için de çok teşekkür ederiz. Bir Doğudan Seslerinin de sonuna doğru geliyoruz. Yine birbirine bağlı iki tane güzel, keyifli memleket türküsü var. Nezaket vaktinde servi bilendim diye. Ondan sonra da o meşhur pisikli türkülerden, kedili türkülerden birini. Hatta ben eşlik etmeye de çalışırım böyle yavaş yavaş ufak tefek. Kıymetli dostlar sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum, Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programı ile seslendik efendim. Yayında yapımda emeği geçen herkes adına çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız için de çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programımıza değin, türkülerle kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Hemen nezaket vaktinde servi bilendim, yükü yükledim kediye.

27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

0: Evet sevgili TRT Müzik izleyicileri, Aşk ve Ötesi programımızdan hepinize merhaba ve sizin için seçtiğimiz, özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.
1: Gerçekten bugünkü repertuarımız sizler için çok özenle ayırdığımız çok güzel şarkılarla dolu.
2: İlk eserimiz de zaten birçoğumuzu çocukluğumuza götürdü. Bana Bir Masal Anlat Baba, Süper Baba tabii ki bizim çocukluğumuzun unutulmaz eseri. Biz jenerasyondan bahsediyorum.
0: Bu arada senin sevgili kızın Arya.
2: Evet.
0: Bizim bütün şarkılar içerisinde bu şarkıyla öyle bir manevi bağ kurdu ki. Neticede şu anda Murat bizimle beraber İstanbul'da, o Kayseri'de. O
2: evet,
0: da biraz
2: evet, evet.
0: İstemese de bir baba özlemi çekiyor orada ister istemez. Buradan da Arya'ya da selam edelim.
2: Gözlerimden öpüyorum ya.
0: Özledin değil mi?
2: Tabii özledim.
0: O zaman
2: kıymetli eşime de.
0: Yayından sonra seni hemen bir Kayseri'ye yollayalım kızının yanına.
2: İnşallah.
0: Çünkü bir başka okudum böyle kızını özlemiş gibi.
1: İnşallah. Özlemiş.
2: İnşallah.
0: Sözleri Yavuz Turgul ve Cengiz Onural imzası taşıyordu. Bestesi de Cengiz Onural. Cengiz Onural biliyorsunuz Yeni Türkü grubunun ilk üyelerinden, eski Yeni Türkü grubundan ve İnce Saz grubunun da kurucusu ve bestecisi. O çok aşığım var diyorlar, daha neler neler. Çok özel bir müzisyen abimiz bizim. Yavuz Turgul'u zaten anlatmaya gerek yok. En sevdiğimiz Türk filmlerinin başında bir bakıyorsunuz onun ismi var. Hani Eşkıya'dan, Kabadayı'dan neler neler. Çok özel bir üstad artık. Hani abimiz demeyeceğim, şey olur, aramızda çok mesafe var çünkü. O bizim büyüğümüz. Buradan da teşekkür ediyoruz bu eseri seslendirmemize müsaade ettikleri için. Ne demiş şair? Tanrı istemezse demiş.
2: Evet.
1: Tanrı sözleri Ali Avaz'a ait. Bestesi de Mustafa Sayan. O zaman Tanrı istemezse demiş.
0: Haydi bakalım. Direkt buyurun. Girelim arkadaşlar. Haydi.

0: Yaktın gene be.
1: Sen de bizi ateşe attın yani, gerçekten. Dünyada.
0: Tövbe tövbe. Böyle de söylenmez ki bir adam. Hani benim acım yok çok şükür. Şu an ızdırabım yok. Mutluyum. Çok da hani temiz tatlı bir hayat yaşıyorum, tamam mı? Allah'ın sevgili kullarından biriyim. Bana ne oluyor? Hani ben işlendim. Hani ben burada acı ızdırabı düşürdüm yani. Oh neyse.
2: Yine o modumdayım ama şu anda. Söyleyecek hiçbir şeyim yok.
1: Vallahi. Abim hayatta yaşanmış çatlakları buluyor. Oraya söylüyor şarkıları.
0: Evet sevgili TRT Müzik izleyicileri. Gördüğünüz gibi biz bazen sanki bir televizyon programı çekiyor gibi değil. Kendi evimizde sohbet ediyor gibi duruyoruz. Hakikaten bazen unutuyoruz da kameraman kardeşlerimizi de burada ailemiz olarak görüyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz emekleri için, yönetmenimize. Ve ayrıca sevgili stylistimiz, aynı zamanda benim eşim de olurlar kendileri. Filiz Ahıskalı'ya da bizi böyle güzel güzel giydirdiği için, huzurlarınıza da aşık çıkmamızı sağladığı için çok teşekkür ediyorum.
2: Çok sevgili teşekkür Filiz ediyoruz için. Tabii ki.
1: Emeklerine çok sağlık. Teşekkürler Filiz
2: Hanım. Emekleri için.
1: O zaman ben de bir şarkı söylemek isterim. Sevgili Filiz Hanım için.

0: İzniniz olursa.
1: Estağfurullah, ne demek?
0: Sevgili Mirkelam'la özdeşleşmiş bir şarkı olan Hatıraları söylemek isterim. Sözü ve müziği kendisine ait olan. Çok da güzel bir şarkıdır. Bence çok da güzel çalabileceğimizi ve bu duyguyu yansıtabileceğimizi sizlere düşünüyorum açıkçası.
1: Ve o dönem içinde Türkiye'nin bence en iyi kliplerinden biriydi bu şarkı. Özellikle merak edenler için Mirkelam'ın Hatıralar şarkısını açıp o dönemde nasıl şahane bir klip çekmişler ona bir bakmanızı isterim.
0: Hatıralar.
2: Buyurun.

0: Evet Göktuğ, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel
1: ederim.
0: Oldu.
1: Şarkı çok güzel. Siz de çok güzel çaldınız. Ben de hissetmeye
2: çok güzel
1: çalıştım.
2: Okudun ama.
1: Teşekkür ederim.
0: Burada Mehmetcan'a ayrı bir parantez açmak evet. lazım. Provalarda ben gitar çalmıştım arkadaşlar. Niye olmuyor, niye olmuyor dedik. Ben gitar çalmayı bıraktım. Mehmetcan piyano ile çalınca çok da güzel oldu. Ellerine sağlık.
1: Çok hafif bir şarkı zaten.

0: Hani istediği o naiflik de Mehmet Can sağ olsun muhteşem parmaklarıyla, çok güzel akompanyayla.
1: Gerçekten çok güzel bir icraydı. Tebrik ediyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Şimdi bakalım.
2: Şimdiki şarkımız...
1: Şimdiki şarkımız
2: Hakan abi'den. Hakan, evet. Altun'dan. Sözümüzü Hakan abiye ait. Hakan Altun.

Müzik emekçisi. Neredeyse çocukluğundan beri çok iyi biliyoruz ki gece kulüplerinde bir şekilde ekmek parası kazanmaya çalışırken sabaha kadar oradan da sabah 9'daki okuldaki derslerine gelmeye çalışıyor. Hani o sesi vardır ya böyle yorgun ses, senelerin böyle o sevdiğimiz o sesi öyle kolay oluşmuyor arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir mücadele ve hayatın sonunda oraya ulaşılıyor. Hakan abiye de buradan sevgiler, saygılar.

0: Yani telefonun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten. Çok dertli şarkı.
0: Oh. Neyse Hakan abi, alacağın olsun yani. Bir üstada da yola çıkıyoruz arkadaşlar.
3: Evet.
0: Bülent Ortaçgil, özellikle akustik gitar deyince de benim aklıma gelen ilk isimlerden biri. Hani şarkıları ve okuması, söylemesinin dışında. Hatta Erkan Oğur'la alakalı şöyle bir hikaye vardı. Hani siz kimi beğeniyorsunuz diye Erkan Oğur'a sormuşlar. Şu cevabı biliyorum. Bülent Ortaçgil'i çok beğeniyorum dediğini bir duydum.
2: Birlikte de çok iş yapmışlıkları da var burada.
0: Çok çok. Ve de yani su gibi çalar akustik gitarı. Ne diyeyim bilmiyorum. Ben de çok gerisini severim. De sen anlat.
2: Çok severim kendisini. Çok fazla konserine de gittiğim, kendisiyle tanışma fırsatım da oldu. Hatta bir penası vardır bende. Hmm. Sakladığım. Yani Bülent Ortaçgil'in gerçekten şarkıları çok kendinden gelen şarkılar. Her yaşına uygun kendi yaptığı şarkısı var. Zamanında Fikret Kızılok'la birlikte yaptığı albümler var. Pencere Önü Çiçeği gibi. Of, of. Çok güzel şarkılardır. Şu an muhtemelen kendisi Ege'de yaşadığı için çok da güzel deniz şarkıları yapıyor. Oo. Yaz şarkıları yapıyor. Uzun uzun ömürleri olsun inşallah her ikisinin de. Hem Erkan Uğur'un hem Bülent Ortaçgil'in. Çok da güzel bir şarkısını seslendireceğiz şimdi sizlere. Fakat Murat'ın yorumuyla.
0: Ama bu şarkıyı Müslüm Baba da okudu. Doğru mu?
3: Okudu efendim.
2: Doğrudur.
0: Hadi o zaman. Ver coşkuyu.
3: Hadi bakalım. Hadi. Yorum sensiz olmaz diyelim.

0: Gerçekten. Şevke geldik sanırım bayağı
1: geldik,
0: şarkıyı
1: geldik.
0: Yaparken.
1: Çok güzel, çok güzel oldu. Umarım güzel yorumlayabilmişizdir efendim.
2: Vallahi bana her şey şahane geliyor.
0: Semih sağ olsun, coşturdu bizi.
1: Coşturdu vallahi.
0: Gayet güzel oldu.
2: Semih söylediği kadar var değil mi yani?
0: Semih'i biliyoruz.
2: Ya ben diyorum bana abartma diyorlar. Diyorum en iyi kemancı bu adam diyorum. Başka. O da kabul etmiyor. Tevazısından dolayı. Bir de tabii müzisyen kültüründe şöyle bir şey var. Kendinden daha önce virtüözlük ve ustalık seviyesine ulaşanlar var iken hala o da ne hangi seviyeye gelsin, gelirse gelsin kendini hep altta
0: bunu kabul
2: tutarlar. Bu müzisyen yani kültüründen geliyor ama ben de yani kubeldik kulağım var yani duyuyorum maşallah. Canım benim.
1: Ruhuna sağlık.
2: En azından kalbimizde teksin. Süperdi. Şimdi bu şahane eserden sonra, bu şahane insanın eserinden sonra başka bir şahane insanlar durumuna geçeceğiz.
0: Aslında güzel bir memleket değil mi?
2: Değil mi ya?
0: İnanılmaz şahane insanlarla dolu ülkemiz.
2: Ezgi'nin günlük grubunun, gerçi Hüsnü abi şu anda grupta değil evet. Ama sevgili Mehmet Nadir Göktürk'ün bestesi ve Hüsnü Arkan'ın sözleri.
0: Evet.
2: Bu arada Hüsnü abiyle de şöyle bir ortak şeyimiz var. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim yayınlanan Ben Ağlarsam isimli bir eserimiz var. Bestesi bana ait. Sözleri de sevgili Hüsnü Arkan'a ait. Ben bu şerefi madalyon gibi üzerimde taşıyorum arkadaşlar. Çok mutluyum. Hüsnü Arkan'la birlikte bir eserimiz olması benim için bir şeref. Ve tabii ki...
1: Bizim için de şeref abi.
2: Ekip
1: bizim
2: olarak seslendirdik.
1: Yorumlamaya çalıştık o kıymetli eseri.
2: Bu arada Hüsnü abi için şunu da söylerler. 21. yüzyılın ozanı olarak nitelendirilir.
0: Çok da doğru bir...
2: Ozan kalitesinde yazıyor çünkü.
1: Eyvallah. İkinizin de kalemine sağlık, ruhuna sağlık.
2: Estağfurullah.
1: Anzanı yorumlamaya çalıştım. Ben ağlarsam inşallah.
2: Ama şimdi biz ben ağlarsam yapmayacağız. Biz dillere pelesenk olan şarkıları Düşler Sokağı'na yapacağız.
1: Düşler Sokağı. Tamam. Hay hay.
2: Haydi bakalım arkadaşlar.

Kaç mevsim aşk pazarından geçti yalanlarla. Üz sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk.

0: Evet, Nadir abi ve Hüsnü abiyi andık ama Sting'i de anmamız gerekiyor galiba. Göktuğ çok güzel bir sürpriz oldu. Bize olmadı ama izleyicileri oldu
1: Evet,
0: herhalde.
1: açıkçası bana da sürpriz oldu
0: Sana da mı
1: biraz.
0: sürpriz?
2: Evet, çok kıymetli TRT Müzik izleyenleri, bir Aşk ve Ötesi programın daha sonuna geldik.
1: Umuyoruz ki bugün hazırladığımız repertuarı beğenmişsinizdir. Son şarkımıza göçmeden önce de sizlere veda etmek gerekir. Çok çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Allah'a ısmarladık.

yolunda bıraktın derdi kederi. Seviyorum artık ben beni seven, karşılık görmeyen aşklara bay dost. Geri getirmiyor yıllar geçen günleri.

Yaşamak bu kadar tatlı güzelken niye kararsın dünyam senin yüzünden? Geçmişten o kadar dersler aldım ki ne adımlar attım ben yolu görmeden.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar.

0: peyniri 399 lira.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

bizlere gönlünü açan, ekranlarını açan ve evlerinde bizi misafir eden hepinize iyi pazarlar, iyi seyirler diliyorum. Bu sezonumuzun son programı. Eylül'de inşallah yaşarsak, sayılı nefes devam ediyorsa geleceğiz huzurlarınıza. Efendim, başlıyoruz. Güzel şarkılar, telefonlarınızı alacağız. Sizleri seviyoruz gönülden gönüle. Neden bu programın adı bu? Bütün programlar neden gönülden gönüle bende? Çünkü biz sizin gönlünüze talibiz. Başka derdimiz yok. Buyurun.

0: Efendim, programımızı açtık, gönlünüzdeki yerimizi aldık diye düşünüyoruz. Tabii telefonlarınızı da alacağız. Şarkılar başlamış mı ya telefonlar? Önce sevgili Adnan Kahraman ve ailesi, benim çok kıymetli kardeşim, kendi hikayesinin kahramanı, o da bizim Ankara'dan kardeşimiz ve vakfımızın yönetim kurulunda 28 yaşında galiba, ondan sonra gözlerini kaybedip soyadı Kahraman ya, mesela bak, kahraman adam. Allah bütün hikayelerin kahramanı olmak için yaşamamızı nasip etsin. Çünkü hikayeler zordur hayatta. Hepimizin, ama kimsenin derdi en büyük değil. Kimsenin aşkı da en büyük değil. O yüzden ölmeyen aşk yok, ama ölmeyen aşklar var, ama ölmeyen aşık yok. Dolayısıyla arkadaşlar, bizim bu hayatla ilgili tek bir mevzumuz olmalı. Hayat beni yenemez. Sizin adınıza da söylüyorum. Hayat kimi yener? Zayıfı yener. Vazgeçeni ne diyor hayat? Ben diyor düşene kızmıyorum. Vazgeçene saldırıyorum diyor. Vazgeçmek yok. Şimdi Adnan Kahraman ve ailesine, kahraman kardeşim, seni seviyorum. Teşekkür ettim. Ve benim hayatımda yaklaşık 35-40 seneye yakın izi olan, abiliği olan, can dostluğu olan Adil Dilek ve ailesi, ki benim için gerçekten çok önemlidir. Çünkü azdır böyle dostlar ve dostluklar. Her anlamda benim faydasını manen, geçmişte madden de, abi kardeş olarak, yaşı benden çok büyük değil ama manevi baba demeyi seviyorum ona. O yüzden Adil abim, Adil Dilek ve dostlarına, ailesine teşekkürüm. Çok seviyorum sizi. Ve devam edeceğiz. Hatta ki konuğumuzu bekletmeyelim. Mehmet Beyciğim, gönlümüze hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Çok şükür. Sizden ne alemdesiniz? Sizleri görüyorum, daha iyi oluyorum.
0: Ya siz iyiseniz bizde hiç sorun yok valla. Siz iyiseniz tamamız yani. Peki, hayata dair veya herhangi bir şarkı isteğiniz var mı? Bir cümleniz var mı? Bizde
1: bir
0: hayat
1: sokak geçmesi olabilir mi Metin Bey?
0: Olur olur olur. Onu ben geçmişte albümlerime söylemiştim de. Olduğu kadar hatayı da örtersiniz artık, değil mi? Size
1: güveniyoruz. Teşekkür ederim ilginize, alakanıza. Görüşmek ümidiyle.
0: Çok
1: bir dahaki sezon
0: çok
1: inşallah.
0: Hadi bir aynı tondan Adil abiye her mevsim içimden yapalım. Si'deysem aranamesiyle girelim. Aranameyle buyurun.

senden. Ya söyle de, söyle de bileyim, bıktın mı benden? Her akşam güneşin

0: Yarınlarla yürüyen var. İki istek vardı, birbirine bağladık telefon. Evet, alo.
1: Alo.
0: Gönlümüze hoş geldiniz hanımefendi, iyi pazarlar.
1: Hoş bulduk Metin Bey, size de iyi pazarlar.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizi sormalı, sizi
0: çok
1: görünce
0: teşekkür
1: daha da iyi oluyorum.
0: Siz iyiseniz biz çok iyiyiz. Hayata dair bir sözünüz, bir yorumunuz veya bir şarkı isteğiniz var mı?
1: Metin Bey, ben sizi çok seviyorum. 49 yaşındayım.
0: Kalpler karşılıklı.
1: 49 yaşındayım ve 15 yaşımdan bu yana sizi dinliyorum ve bayılıyorum size.
0: Ne mutlu bana. Allah çok... sizinle benim aramdaki o gönül köprüsünü tam 36 yıldır sapasağlam tuttu. Zaten ilk şarkımızın adı Bırakma Beni'ydi.
1: Aynen,
0: bugün ne siz
1: beni
0: bıraktınız ne ben sizi bırakmaya niyetim var, Allah'a yırmasın. Buyurun.
1: Çok seviyorum sizi. Ben şey istiyorum. Kadehimde zehir olsan.
0: Siz iyi göstersenize.
1: Olur mu?
0: Olur. Oldu bile ya.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar.

açılışta yaptığınız ne varsa. Uzun uzun, uzun uzun. Dinliyorum, haydi. Devam.

0: Keyfim oldu mu ya?
1: Ya fazla mı hareketlendin şefim? Alo Yasin Bey. Rasim, özür dilerim. Özür
2: dilerim. Sayın sevgili üstadım, derttaşım, hayırlı akşamlar.
1: Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız,
2: iyi misiniz? Rasim Kahraman, Adnan
1: Kahraman'ın babası. Evet, bizim Adnan'ımızın, kahraman kardeşimizin kahraman babası.
2: Allah razı olsun. Nasılsınız, iyi
1: misiniz? Gönlümüze hoş geldiniz, hayırlı pazarlar olsun.
2: Allah razı olsun, hep sizi dinliyoruz.
1: Evet,
2: güzel insanların dertleriyle dertleşince de böyle çok mutlu oluyoruz. Ben de 30 küsur yıldır aynı görme engelliyim.
1: Kader arkadaşıyız.
2: Evet. Derttaşız diye onun için söyledim. Evet. Eşim Nazlı, oğlum İsmail, kızım Asuman, Nazan ve oğlum Adnan beraber dinliyoruz sizi keyifle.
1: Bütün aile efradınıza saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ve hayatınızın ışığı gözle falan alakalı değildir. Gönülde bir ışık var. O ışığı söndürmezsen karanlıkta kalmıyorsun, biliyorsun değil mi?
2: Çok şükür 30 küsür yıldır kendeki gözleri karanlıkta ama kalpteki göz açık. Çok
1: eyvallah şükür. İşte mevzu bu. Peki ailenize ve size sevgilerimi sunuyorum. Size az önce de şarkı gönderdik. Var mı bir sözünüz?
2: Sevgiler, saygılar.
1: Görüşmek üzere.
2: Allah her şeyin hayırlısını
1: versin. Teşekkür ediyorum.
2: Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil de söylersen sevinirim.
1: Söyleriz. Peki tamam, o da olur. Hocam CD'yi göstersene. Göster. Hayır. Sen CD'de kal, aynı tondayız. Kürdide. Şimdi buradan bir hadi bakalım yalnızım dostlarım yapalım. Sonra oraya geçeceğiz çünkü. Hüzzamda bazı istekler var. Sokak çeşmesi falan. Birbirine bağlarız onları. Keman hazır mı yalnızım dostlarım için? Buyurun. Klarneti kulağımdan biraz kısar mısın Özgür? Kısar.

olmazsam Allah üzerin elbet. Bu da geçer arkadaş, sakın üzülme. Yarın başka bir gün, yarını bekle. Bu da geçer arkadaş.

0: Şef oldu mu? Yanlış yere baktım. Durdum. Alo. Fatih Bey.
1: İyi akşamlar Metin abi.
0: İyi akşamlar, gönlümüze hoş geldin kıymetli kardeşim.
1: Hoş bulduk gönlü güzel abim. Cansın Metin abi. Sağ ol.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor hayat?
1: Elhamdülillah çok iyiyiz Metin abim.
0: Var mı bir isteğin, bir sözün?
1: Ya seni görünce bir isteğimiz olur mu Metin abim? Sen zaten en büyük isteksin abim.
0: Allah razı olsun ya. Vallahi böyle beni konuşunca suratım böyle yanıyor, benim utanıyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen o zaman sıradaki şarkılar size de yeniden.
1: O zaman şöyle yapalım Metin abi.
0: Nasıl senin istiyorsan öyle yapalım.
1: Saymakla bitmez zaten.
0: Buyurun.
1: Yaktın beni sevmekten kimse nur. Allah biliyor.
0: Tamam, sevmekten kimse. Bir yere bir şey sokacağız.
1: Veya şöyle yapalım. Tüm Erzurumlara gelsin. Ben de Erzurum'dayım.
0: Hele dadaş, hoş musun? Dolu musun? Boş musun?
1: Fark etmez.
0: Teşekkürler. Sağ ol.
1: Coşturalım abi.
0: Gel abi, yüz zaman şimdi. Yüz zaman geçelim. İstekler vardı. Buyurun. Dört ses yüz zaman.

kıymetli orkestra arkadaşlarım, beni ayakta tutan, başarımın en büyük timsali orkestra arkadaşlarım, vokal hanımefendiler ve buradan bu sezonun şu anına kadar emeği geçen rejiden en böyle bizim için hizmetlerde en arada bir bile gördüğümüz, hatta hiç görmediğimiz ama uydudan yukarıdan yayını size indiren herkese, TRT'miz ülkemizin gururu, onuru bu ailede program yapmak, okyanusta bir damla olmak güzel bir şey. O yüzden bu sezon için herkese haklarını helal etsinler. Emekleri için teşekkür ediyorum. Olmasalar olamayız.

Ne yazık anca. Ağaran saçını. Ne güzel sözler değil mi bak. Yaş 40'ta testimiz doldu dolacak. Arzular hayaller toprak olacak. Bir ömür boyunca ne yazık ancak.

kardeşim vatanı için her zaman her yerde asilce görev yapar. Görevinin asaletini hiçbir zaman yere düşürmeyen Can kardeşim. Can, seni seviyorum. Yeni görevin hayırlı olsun kardeşim. Görüşeceğiz. Hoşça kal. Haydi bakalım.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Allah Allah. Vay Mithat vay. Peki gel abi şu. Mithat Bey İstanbul sokaklarını istiyormuş. Aileye bir torpil yapalım. Ne yapalım? Hadi şey gelin. Similar. Buyurun.

Aynı hüzün yolu gösterir. Bağlama var mı? İki gözüm dış kapıda beklerim. Avucum içinde yüzüm.

Bu başka türlü. Hemen gelin Fatih'e. Yavaş yavaş. Hani diyorum ya, zaman izafi bir kavram. Ocak telini yakarsın. Bir saat döner. Bir dakika, işte bir güne 24 saate acı çekiyorsun ya. Ama mutluyken bir gün döner bir saate. İşte bu aslında akrep ve yelkovan tempo da aynı. Tik tak tik. Orada sorun yok. Hisler bize bunu böyle. Fadiyez demeyiz. Göster Fadiyez'i.

Sezon boyunca bütün bir yıl gönlünüzde, evinizde yer açtığınız için, ekranlarınızı bizimle ve bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı bir kez daha helal ediniz. Önemli dünya. Zaman veriyorsunuz, vakit ayırıyorsunuz. Sizi çok seviyoruz, unutmayın. Biz sizin gönlünüze talibiz, gönlünüze. Başka derdimiz yok.

0: bir şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
1: Hasan, uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
1: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

Teşekkürler. Stüdyoda artık yoğun bir alkış demek isterdim ama bir kişi var sadece. Ama ekranlar başında on binlerce kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü program mesajları böyle gösteriyor. Bir Sinan'la sahnedeye daha hoş geldiniz. Çöp şarkısıyla açtık bugün. Sene 2010-11 galiba bu şarkı yaptığımda. Hande Yener'le paylaştığımda. Hande Yener oluyor albümünde. Ki orada bu şarkı biraz geç patlamıştı. Bodrum şarkısı ilk patlamıştı. Sonra Yasak Aşk. Sonra 15 yıl sonra Sopa patladı daha geçen sene. Yani o şarkı biraz geç keşfedildi ama çok sevdiğim şarkılarımdan biridir. Sinan Asandi'ye hoş geldiniz. İyi ki varsınız ekran başında. Hepinizi çok sevdiğimizi bir kere daha söylüyoruz. 7'den 77'ye herkes sokakta yanaklarımı sıkıp senin programı çok seviyoruz diyen teyzelerim, annelerim. Ondan sonra işte genç arkadaşlarım var. Çok sevgilerini sunan, mesaj atan, coverlar yapan hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben ve ekibim adına TRT Müzik ekranlarında yepyeni bir program bu bölüm, bu hafta. Enteresan konuklarım var. Çok yetenekli iki tane insanı seçtim. Onlar gerçekten müzik alanında çok büyük yetenekler olan, aynı zamanda çok sevdiğim kişiler. Aynı zamanda birisi çok yakışıklı diyeyim. Çok iyi yani bir müzisyen gerçekten. Çok sevdiğim bir kardeşim. Şaka yapıyorum, ona takılıyorum. Yeri de çok güzel bir kız ve çok yetenekli. Zaten sahnelerin tozunu attırıyorlar ikisi de. Bayanlar baylar, şimdi ilk konuğumu davet ediyorum. Karşınızda geleceğin bir numaralı şarkıcılarından, uzun zamandır besteleriyle hem televizyon dizilerini hem de Türk pop piyasasını sallayan kardeşim Bertin Yıldız.

0: Mükemmelsiniz ya. En büyük alkış size.
1: Elinize sağlık. Hoş geldin Bert hocam.
0: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
1: Bert'in yıldız gerçekten canlı ne kadar güzel oluyor. Canlı mı çıkarsaydık bunu hocam?
2: Evet.
1: Şarkı.
2: Vallahi yapalım.
1: Çok yakışıyor. Evet. Bir de bir söyleyeceğim. Böyle alışıkta değilsin gibi ama acayip böyle ilk seferde ilk provada taka tuka söyledin yani.
0: Vallahi öyle oldu ya.
2: Bu şarkı i̇şte bu, akustik güzel oluyor ya.
1: Bence böyle bir versiyon yapılması lazım buna.
0: Vallahi.
1: Vallahi Bert'in aklını almıyor herhalde. Birkaç ay oldu çıkalı ama yavaş yavaş kendini buluyor.
0: Vallahi öyle oldu. Biz bu şarkıyı yaptığımda ben Caner abiye gönderdim. Caner Güneysu'ya.
1: Ha.
0: Aynen bir gece 2-3 gibiydi
1: Caner
0: falan.
1: Caner Southwater. Çok kötü.
0: Ben ona gönderdim dedim abi böyle bir şarkı yaptım ben diye. Uçtu yani çok yükseldi o da şarkıya ve bayağı hemen gitarlarını çalıp gönderdi. Sonra 2 gün sonra aranje yapıldı ve şarkı bitti.
1: Helal olsun onu da buradan kardeşimle.
0: Bir 9 aylık bir çıkartma sürecimiz vardı şarkıyı. Ben hasta oldum, bir şeyler oldu, klip oldu falan.
1: O da çok iyi müzisyendi. Çok küçüklükten tanırım ben de.
0: Aşırı iyi müzisyendir.
1: Ona da buradan selamlar.
0: En sonunda çıktı ama şarkı yani.
1: Şarkı çıktı. Bayağı senin sancılı dönemlerin oluyor Berto şarkıdan önce. Böyle. Öyle. Şey gibi çocuk doğuracak gibi oluyorsun yani anladın mı?
0: Evet,
1: hatırlıyorum.
0: Stres
1: çıkıyor abi diyeyim. Çıkacak o kara cumalar. Bazı şikayetler oluyor ya bazen.
0: Evet.
1: Ama onu bugün burada da konuşalım biraz. Birazdan geldiğimde yanına
0: kesinlikle.
1: Konuşalım. Önce çok güzel bir hanımefendiyi bekletmek olmaz. Onu da aramıza aldıktan sonra devam edelim muhabbete. Tekrar hoş geldin. Şimdi bayanlar baylar Sinan'la sahnede çok değerli bir konum var. Hatta yaklaşık bir 3 yıl falan sahnede de beraber çalıştık. Vokal desteği verdi bana sağ olsun. Çok önemliydi benim için o dönem. 2018'lerden 21'e kadar falan herhalde pandemiye kadar. Pandemiden sonra patladık. Ondan sonra ve sonra kendi solo yoluna devam etti. Ben de ona bir şarkı yaptım. Kendi kariyerine devam ediyor. Sahnelerde zaten çok aranılan bir isim. Gerçekten çok da sevdiğim bir karakteri var. Ama ondan önce çok yetenekli yani. Bayanlar baylar hem kendi güzel hem karakteri büyük hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.

0: Deniz. Vay. Buradan Nazan Öncel'e de selamlar, sevgiler. Hoş geldin, ağzına sağlık.
1: Hoş buldum.
0: Berto. Evet, şimdi demin onu konuşuyorduk. Yani diyorum ki o kara cumalar dedim ya sana, hani bazen ne olacak falan, yeni şarkı yaptığında. Aslında Deniz için de söz konusu ama sen çok daha böyle şeyle bekliyorsun, tutkuyla bekliyorsun ya o cumaları.
2: Biraz şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen, işte müziğin için...
0: Bas, trombon, trompet.
2: Benim işte Mehmet. Müziğe başlamamın sebebi zaten Gökhan abiler. İşte Gökhan, Mehmet Gökhan. Yani dayım, babam gibiler
0: sen
2: zaten.
0: Sen bilirsin Biriko. Çalıştı yıllarca.
2: Birkan abinin zaten elinde büyüdüm. Ben 7 yaşındaydım Birkan
0: senin,
2: abi.
0: Senin dayın...
2: Yok, annem de müzisyen.
0: Anneciğin de. Onu da ellerinden öpüyoruz.
2: Evet, tromboncu o da. Türkiye'nin ilk kadın tromboncusu hatta.
0: Şaka yapıyorsun. Aynen. Ne kadar değişik bir enstrüman seçimi.
2: Öyle. Bir kadın için. Hatta babanızın öğrencisi konservatuvarda.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ay, babama da buradan saygı ve sevgilerim sunuyorum. Onun öğrencisi olmayan zaten kalmadı artık. Yani çok tabii yıllardır hizmet vermiş o da bu sektörde. Bu arada Deniz'de de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani Deniz Özdoğar yazıp girdiğinizde görürsünüz. Enteresan bir şekilde sahnede popüler olanı söylüyor ama yaptığı müzikte popüler olanı tercih etmiyor. Onda bir garip bir yani tür yaratıp hani o, aslında İngilizce dinlediğin şarkıları Türkçe'ye değiştirip o tarz bestler yapıp onları korkutucuca yayıyorsun değil mi?
1: Ya biraz
0: yani kolaya kaçabilirdin aslında.
1: Dinleme pratikleriyle de alakalı. Ben çok fazla şimdi müzikal tiyatroda okuduğum için yani konservatuvarda eğitimini aldığım şarkılar batı temelli şeylerdi. O yüzden yazdığım şeyler biraz daha oraya doğru gidiyor onları dinlediğim için. Ama şimdi sen bir şarkı yapıyorsun. Diyorum ki bu da çok iyi ama
0: seviyorsun
1: içten
0: da.
1: Gelen şey birazcık
0: şey
1: değişik olabiliyor.
0: Şey kafası yaşıyoruz değil mi hepimiz böyle zaman zaman? Bir şarkı yapıyoruz. Ben buyum ya. Hani ben böyle ilerlemeliyim. Sonra başka bir şey değil mi? Berto senden de çok var değil mi?
2: Kesinlikle var.
0: Ben buyum ya. Yok ya bu ya. Abi galiba ben arabeskçiyim.
2: Ya biraz ruh haliyle galiba. Evet evet öyle konuşmuştuk yani. Galiba biraz ruh haliyle alakalı.
0: Sende de var Deniz Olmaz'ın. Acayip bir caz söyleyip bir yandan... Ya çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Hani tırnak içinde çok elit kesiminde tercih ettiği bir şarkı Deniz aynı zamanda. O gecelerde de olabiliyor ama bir anda gidip... Arabesk bir veya bir türkü barda da Deniz'i görebilirsin yani anlatabiliyor muyum?
1: O kadar doğru ki. Ben o yüzden mesela o dediğin cümleyi kuramıyorum. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Müzikte genel olarak bana herhangi bir şey hissettiren her şeyle yakın bağ kuruyorum kendimde.
0: En son
1: o yüzden...
0: şeylerini gördüm sosyal medyada. Meşhur bir rap şarkıyı arabesk gibi yaparken.
1: Yok arabesk değil. İngilizce nasıl? Çok İngilizce... popüler bir şarkıyı Türkçeleştirdim.
0: Ha, Türkçe
1: olsaydı. Müzikal şarkı gibi tınlıyordu. Çok izlendi o mesela. Çok ilgi gördü.
0: Galiba Kurtuşlar'ın da bir şarkısını öyle bir yaptın. Kurtuşlu'da Burak eski bir şarkı sanki.
1: Şey Kehribar'ı söylemiştim. Kendim gibi böyle daha
0: i̇şte
1: daha modern tınılarla. Hepsi söylenebiliyor
0: denemeler
1: ya.
0: Bu müzik işte. Müzikal deneme bu. Sadece biraz daha sabırlı olmak gerekiyor yani. Şimdi sırada mesela benim sevdiğim, belki şu program yayınlandığında çıkmış olabilir ama sen çıkartmamışsındır daha onu. O şarkı çok güzel mesela. Neydi onun adı? Bugün yapacağız onu.
2: Yollar Bana Dar.
0: Yollar Bana Dar güzel. Senin en son yaptığın şarkı neydi Deniz? En son çıkarttığın?
1: Ben en son Yetmedi diye bir
0: bugün
1: şarkı.
0: Bugün var değil mi Yetmedi?
1: Var evet.
0: Hı. Yetmedi'yi bugün bir yapalım ya evet. Hiç böyle herhalde orkestrayla yapmadın Yetmedi'yi akustik.
1: Yapmadım böyle canlı. Evet, yani kendi hani orkestramla bir iki kere hani bir yerlerde söyledim ama bu kadar büyük bir platformda hiç söylemedim. Bir
0: o zaman bakalım ne olacak şimdi Yetmedi Sinan'la sahnede.

0: Evet. Söz müzik Deniz Özdoğru mu?
1: Evet.
0: Tebrik ederim gerçekten. Güzel şarkıymış. Peki kaç oldu single? Bir
1: Dört
0: beş oldu herhalde.
1: 5 olmuş olabilir düetlerle
0: Benim
1: birlikte.
0: şarkım var bir tane.
1: Senin evet ilk şarkıydı o.
0: Mükemmel.
1: Ama bambaşka bir şarkı. Bak ne kadar hiçbir
0: Latin.
1: şarkım birbiriyle
0: Şu an utanıyor
1: tutmuyor.
0: musun o şarkıdan?
1: Ya utanmıyorum ama sanki bilmem.
0: Senin tarzın mı? O şey var, daha Lolita o.
1: Daha böyle daha sakinleştim galiba. O çok
0: Sakinleştin
1: heyecanlı kaldı
0: ya.
1: böyle.
0: Ne oldu böyle ya? Yok, iyi oldu
1: Her
0: canım.
1: şey mükemmel, çok iddialıydı anladım. O senin cümlendi, benim değil
0: Tamam,
1: işte.
0: aynen bana oluyor ama sen de böyle bir şey var çünkü. O
1: Aynen.
0: arroganda şu an olmuyor mükemmel. Şu an bu tarz güzel, hoşuma gidiyor benim de. Bu yarattığın yeni stil son yıllarda. 2018'leri biz çalıştık değil mi? 2018 miydi
1: Evet.
0: ya Deniz?
1: Daha öncesinde tabii, hatta 2016'dan itibaren mi?
0: İnanılmaz bir şey ya. Pandemiye kadar değil mi? Devam eden bir şey.
1: Aynen. Hatta TRT'de program yapmıştık yine.
0: Evet. Ben seni hatta ilk sahneye çıktığımda gördüm. Arkaya döndüğümde hatırlıyorum onu.
1: Doğru. Ama
0: İzmir Mustafa Kemal Paşa
1: Kıbrıs'ta
0: konseriydi.
1: o. Kıbrıs'taydı.
0: Kıbrıs. Ha, Kıbrıs'tı.
1: Öyle
0: İzmir abi. İlk
1: miydi?
0: orada gör. Eminim
1: Hadi
0: ya.
1: ya.
0: Sonra Kıbrıs'a gittik. Aynen.
1: Unut.
0: İkinci
1: Çok her yere
0: konserim.
1: gittik böyle. Bütün
2: Aynen.
1: Türkiye turu
2: Şefimden hiç
1: yapmış.
2: kaçmıyor şefimden. Hiç kaçmam.
0: Kaçmaz. Şu anda biliyorsun. Bütün şarkıcılara altın tik var. Nereye nerede kimle gidildi falan diye. Aynen. Biz yıllar içinde şey yani biliyorsun bizim almamız gereken bütün emlakları Birkan Şener almıştır.
1: Ya
0: Bizde
1: Birkan
0: dolaşalım.
1: Şener, ben diyorum
0: Biz o
1: Türkiye'deki...
0: zaman böyle yaptı bize. Hayat ne güzel değil mi? Falan. Biz öyle elindirken bir anda bir baktık. Adam emlak zengin oldu. Bize oyalıyor.
1: Ben ona diyorum ki hep Türkiye'deki bütün orkestraların şefi olmak nasıl bir duygu?
0: Kesinlikle öyle ya. Yani hakikaten bir kere duydu geçen bir şarkıcıya birisi orkestra şefi olarak gitmiş. İnanamadık yani. Hemen herkes bir kanı arıyormuş. Bir şey mi oldu falan başına bir şey mi? Neyse. Yaptı bir şeyler. Buradan herkese saygılar, sevgiler. Birkan Şener'i seviyoruz. Peki, Berto senin kaç oldu single?
2: Abi vallahi benim herhalde 12 oldu ya.
0: Şaka yapıyorsun.
2: Evet, 11-12 olmuştur.
0: Yavaş yavaş dediğim o zaman biraz hızlı hızlı gitmen lazım artık.
2: Evet, yani en az ilk başladığımda
0: Ama gel
2: 2022'de çıkarttım.
0: yaşın ufak hala ya.
2: Tabii
0: 20 kaç?
2: 20,
0: 26?
2: 27, yeni
0: Abi
2: girdim.
0: hala ufaksın ya.
2: Evet. Olsun,
0: Demek ki
2: 30'a kadar var.
0: 20'li 21'lerde falan mı yaptın şeyi? İlk
2: Yok,
0: single.
2: 2022'de yaptım ben. 2 ya da 3 sene önce. Her 2 ay arayla bir
0: 2-3 sene
2: çıkartıyordum.
0: önce 2022 olur mu?
2: Olmuyor değil mi?
0: Yok.
2: Doğru.
1: Herkesin zaman
2: Evet, zaman
1: algısı
2: algımız
0: Tamam.
2: düşüyor.
0: 3-4 yıl önce
2: 2022'ye
0: yaptın
2: baş.
0: ikiyi.
2: Aynen.
0: İlk neydi?
2: İki satır.
0: İki
2: O
0: satır.
2: büyük göz bebeğim ya.
0: O meşhur olmuştu o şarkı değil mi?
2: O evet birazcık dinlendi. Radyolarda falan da bayağı çalmıştı.
0: 1500-2000 stream aldı o. Şaka
2: Net.
0: yapıyorum. Şey, gerçekten iyiydi o başlangıç olarak.
2: Evet güzeldi o. Beni anlatıyor da sonra da tarzımı biraz ama değiştirdim galiba ya.
0: Bilmiyorum ben senin bu duygusal romantik çocuk şeyini seviyorum yani.
2: Evet,
0: Şu anki
2: atamıyoruz
0: tarzını
2: içimizden
0: açıkçası.
2: duygusallığı.
0: O yüzden Yollar Bana Dar da birazdan yapacağız o şarkıyı. O şarkı da bana dinlediğim andan itibaren sana hadi Bertin çıkart bunu falan yapıyorum sana. Deniz senin sıradaki ne? Şey proje, fikir. Kendi söz müziğin mi yine devam edeceğim?
1: Kendi söz müziğim de
0: Biraz
1: var.
0: kaldır mikrofonu benim.
1: Kendi söz müziğim de var. Bir de bambaşka bir proje var ama o tam olmadan bahsetmeyeyim.
0: Söylemiyorum. İyi
1: Sonra
0: tamam.
1: bir daha başka bir programda.
0: Tamam okey. O zaman buradan kendi şarkılarımızdan yola çıkıp çok sevdiğimiz başka bir adama uzanalım. Hakan Altun'a. Hakan abi de çok severim. Onunla da ortak işlerimiz oldu. Onun söylediği ama galiba Yıldız'ın şarkısı. Aç Lütfen Gel Yıldız değil mi?
2: Ben değil diyebiliyorum.
0: Aç Lütfen Gel ama Hakan Altun değil mi söyleyen?
2: Evet.
0: Orada hani bir
2: Evet,
0: sorun
2: evet.
0: yok. Hakan abi şarkısı olabilir. Biraz öyle tınlıyor sanki. Şimdi sen de bu şarkıyı seçmişsin. Biz de ona buradan bir selam gönderelim. Hem de benim de çok sevdiğim bir şarkı. Şimdi Sinan'la sende Bertin Yıldız, Aşk Lütfen Gel.

0: Bravo Bertin Altun.
1: Teşekkürler.
0: Bayağı güzel. Evet, Hakan abi de buradan alalım şarkılayı. Onunmuş bu arada tabii, şarkıya evet. Baktık. Söz müzik. Bazen çünkü Yıldız ve şarkıları söylüyor. O yüzden. Peki bu Yollar Bize Dar'dan sonra artık herhalde bir best of şaka yapıyorum.
2: Kesin.
0: Şimdi tabii daha 27 yaşındasın. Daha aynen uzun abi, bir yol var. Evet. O yüzden bu bir aşk zaten. Bu arada şu da var. Galiba birçok ünlü diziye de şarkılar yapıyorsun. Demet'le herhalde bir şey sonra.
2: Yeni Demet Özdemir'e başladık, evet.
0: Şarkılar söylüyorsun. Eşref Rüya dizi için.
2: Aynen. Ya Demet'in sesi zaten muhteşem bir ses. Sağ olsunlar.
0: Nasıl? Güzel söylüyor mu
2: çok
0: Demet?
2: Çok güzel söylüyor.
0: Değil mi? Söylüyor. Tatlı tatlı, tatlı söylüyor bir şey.
2: Çok güzel söylüyor. Yani benim çalıştığım bugüne kadar çoğu şarkıcıdan çok daha iyi.
0: Zaten harbi
2: onu
0: mi
2: söylemiştim aynen.
3: Polemik.
0: Güzel.
2: Polemik.
3: Olay.
0: Evet, bana da böyle birkaç kere kulağıma geldi yani şey o bizim Afran'ın falan şarkılarını söyler herhalde.
2: Galiba söyledi evet.
0: Çok güzel söylüyor yani. Değilim. Buradan Demet Özdemir'e de sevgilerimizi sunuyoruz. Onda şarkıcı Beren de yapıyormuş galiba. Kenan abinin eşi Beren Saat.
3: Albüm yapıyormuş.
0: O da albüm yaptı. Bayağı oyuncular göz dikti yani bizim mesleğe, değil mi?
2: Yani hobi ya galiba. Keyif İnşallah aldıkları abi bir şey yapıyorlar.
0: Tatlı oluyor filmlerde. Çünkü evet, o bir sanatın bir birleştiriciliği var yani. İçinde hep beraber devam ediyor. O yüzden yakışanlar yapsın. Bence yakışıyor onlara. Bir de sosyal medyada şey yaptın Berto. Ses düzeltme.
2: Aynen.
0: İğrenç saçma zaman söylüyor birisi şarkıyı. Bakın ne olacak birazdan diyorsun. Yani günümüzde stüdyoda şarkıcıların yaşadığını sen başka isimlerle mi yapıyorsun?
2: Ya evet. Biz o projeye 4 kişi başladık, sonra bir arkadaşımız ayrıldı. 3 kişi devam ettik. Ben, Eslem ve Emre. öyle devam ettik ve güzel bir şey oldu. İlk 2 videoyu Eslem ve Emre ile birlikte yaptık.
0: Onlar şarkı söylediler.
2: Aynen, onlar şarkı söylediler ki bizim ekiptendi. Sonra baktık bu bir viral oldu, patladı. Benim bir arkadaşım var, şan eğitmen hocası Doğan Cem diye. O da
0: evet, çok
2: sosyal
0: tatlı
2: medyada
0: bir çocuk, evet,
2: çok tanınıyor. O bizim videoları biraz paylaştı derken böyle bir viral oldu Türkiye'de ve haberleri çıktı. Ondan sonra bize yorumlar yağmaya başladı. Hani biz de gelelim, biz de şarkı söylet. Sonra öyle bir akım oldu ve biz yorumdan normal sıradan halk. Hadi atıyorum işte ne bileyim otobüs şoförü, işte boyacı. Hani normal halktan hiç müzikle alakası olmayan insanları alıp.
0: Birazdan ne oluyor dedin?
2: Stüdyoya aldık ve şarkı söylettik.
0: Ama tabii şey zannediyor onu görüp. Ya ben de şarkıcıyım ama devamlı olan bir şey diyor. Bir hatıra yani.
2: Ya tabii ki hani gidip de öyle sahnede söyleyip aynen playback yaparsa da olmaz yani.
0: Bir şarkı
2: yani
0: playback evet, belki hani etrafı arkadaşı için falan
2: tabii,
0: yani.
2: Tabii hatıra yani.
0: Ama güzel bir şeydi o akım. Senin de var sosyal medya meşhur videoların Deniz.
3: Yani ama benim öyle insanlara dair değil de kendi söylediğim şarkılar.
0: Kendine dair.
3: Kendime dair.
0: Evet. Peki sende, aslında sende çok şey görüyorum ben ya. Böyle bir acoustic night, Barbara Streisand falan gibi böyle akustik geceler falan. Tek piyano falan.
3: Öyle şeyler, öyle planlarım var. Yeni çıkacak şarkılar da tam senin seveceğin, işte bu böyle yapmalısın falan dediğin gibi örneklerde bir şeyler olmaya başladı.
0: Sen Sezenci mi, Arjdacı mısın? Var mı öyle bir şey yani? Eskilerden yoksa hep herkes mi?
3: Yani dediğim gibi ben...
0: Arjda Pekkan şarkılarını çok söylüyorsun sahnede.
3: Hepsini söylüyorum ya. Yani Sezen Aksu'yu zaten...
1: Sezen mi, Arjda mı?
3: Öyle bir ayrım yapamam yani.
1: Polemik.
0: Hani. Ben Arjdacıyım. Ama Arjda'yı çok yakın olduğum için, sevdiğim için yani. Ama tabii ki Sezen Aksu çok büyük bir ozan yani, halk ozanı bence zaten. Bu tarz onda da çok güzel hatıralarım var. Çok küçüktüm onunla ilk tanıştığımda falan. Böyle bir

0: bir iki sene beraber geçirmişliğimiz var yani küçükken. Ama bugün listede görünce masum değiliz'i dedim ki Deniz sahneden buraya da bir şeyler taşımak istemiş bugün. Söylüyor musun sahnede? Söylüyorsun.
1: Söylüyorum.
0: Bence de söylüyorsun.
1: Tabii ki her zaman yani Sezen Aksu şarkıları

0: Allah rahmet eylesin diyorum yani. O yüzden Masum Değiliz'in o meşhur riffiyle,
1: Ya onun hani
0: introsuyla,
1: dokunmadığı kimseyi görmedim şimdiye kadar. Yok yere dert sahibi oluyorsun. Keyfin çok yerindeyken bile
0: değil
1: o intro bir
0: mi?
1: giriyor.
0: Giriyor değil mi?
1: Evet
0: Gidiyorsun.
1: ya.
0: O zaman şimdi TRT Müzik'te Sinan'la sahnede Dertli Dakikalar, Deniz Özdoğru, Masum Değiliz, Hiçbirimiz.

0: Çok güzel. Gerçekten iyi şarkı yani. Çok güzel bir şarkı. Bazı şarkılara bazen hani diyorum ki söz müzik Sinan Akçıl yazsa keşke altında dediğim bir şarkı var. O da Selami Şahin, Sen Sevdalı Ben
1: Ben
0: Belalı.
1: belalı.
0: Bu da onlardan biri olabilirmiş yani. Çok güzel. Ağzına sağlık Deniz.
1: Teşekkür
0: Çok yakışıyor
1: ediyorum.
0: bunlar sana işte. Bunları söylediğin anda herkes zaten herhalde sahnede depresyona sokuyorsun değil mi? Bir
1: Yani bir
0: sessizlik, bir
1: yerlerde üzülmeyi
0: saygı ve...
1: unuttuğumuz bir şeyleri hatırlatıyor. Doğru,
0: Değil
1: öyle
0: mi?
1: bir büyüsü var bu şarkıların.
0: Masum değiliz hiçbirimiz. Doğru söylüyor. Neyse ya çok fazla tabii konuşacak da çok şey var ama şarkı da çok istiyorlar. Birazdan belki vaktimiz olsa senin o çok sevdiğin, Bert'in de çok sevdiği bir şarkı Bir Bela yapacağız belki. Hande'nin söylediği. Ama şunu da sormak istiyorum tabii. Senede 4 tane 5 tane böyle 3.000 5.000 kişilik konser mi? Yoksa haftada 300-500 kişilik gruplara haftada 2-3 kere mi?
1: Konser bence.
2: Kesinlikle konser.
1: Kesinlikle konser.
0: Allah Allah.
2: Kesinlikle.
1: Yani
0: Ya
1: diğerin
0: 4 kere sahneye çıkacaksın ama 5.000 kişiden çıkacaksın. Bütün sene oturacaksın.
1: Şöyle düşün.
0: Yani şu anki
1: Bütün sene
0: adrenalinle
1: oturmak
0: alacaksın
1: değil,
0: aldığın.
1: çalışacaksın senenin geri kalanında. Ama
0: Hayır
1: konser
0: çalışmayacaksın.
1: daha çok şey gibi geliyor bana çünkü. Hani diğerini yapıyorum aslında. Şu an söylediğin
0: İşte onu
1: senaryoda. Öteki
0: söylüyorum ya.
1: benim
0: Onu
1: hayatım
0: özlemez misin o
1: ama
0: zaman da?
1: ya özlersin ama şimdi konser dediğinde özellikle seni dinlemeye gelen, hani seçerek seni dinlemeye gelen
0: Evet.
1: dinleyiciler olduğunu düşünerek konser demeyi tercih ederim.
0: Öbüründe de bakıyor aslında kim var bu gece.
1: Ya evet doğru ama eskiden daha fazlaydı. Daha konserde yine daha bilinçli bir
0: E
1: dinleyici var
0: tabii yani
1: bence. O
0: herkes
1: bizim için
0: oluyor.
1: hep daha değerli oluyor ve karşılıklı
0: Böyle
1: daha
0: şey anların oldu mu hiç
1: anlaşılıyor.
0: hani? Hepimizin oldu çünkü hayatında hani. Benden bu kadar. Yani buraya kadar. Oldu mu? Düşmeler, kalkmalar.
1: Ya tabii ki düşme kalkma oluyor ama hani benden bu kadar gibi değil de bir uyuyup uyanalım sabah bakarız
0: Hayatında hiç
1: gibi.
0: başka bir meslek düşündün mü?
1: Yok yine buralarda yani sahne sanatlarına dair. Bir de benim yani aileden gelen de benim babam da konservatuvar mezunu. Annem de şarkı söyler. Evde hep
0: Baban
1: bizim
0: konservatuvar mezunu ama restoranı var.
1: şu anda
0: E demek ki
1: öyle.
0: yapmamış ya.
1: Ama orada yine her akşam müzik yapılıyor mesela yani.
0: Ha, o
1: İşte onların
0: ayrı.
1: eve gelen misafirler şimdiye dek hep herkes müzisyendi. Ben de şimdi öyle büyüdüğün zaman herkes bunu zaten bir şekilde yapıyor gibi düşünüyordum. Ben eskiden herkes şarkı söyleyebiliyor zannediyordum. Çünkü etrafımızdaki herkes müzisyen, herkes
0: Şarkıcı.
1: şarkı söylüyor. Hani bu zaten hayatın bir parçası. Hani bu bilinçle büyüdüğün zaman başka bir şeyi çok fazla düşünemiyorsun galiba yani. Bir de sevince tabii ki.
0: Berto sende oldu mu hiç öyle bir şey? O senin

0: Var mı düşmelerin çünkü?
1: Ya
0: Düşme.
1: benim zaman zaman oluyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kardeşim gibidir Kenan. O da bas gitarist. Biz bazen düşünüyoruz onunla. Ya böyle köfteci falan mı açsak falan diye böyle. Yani
2: Köfteci de
1: çünkü çok
2: söylersin.
1: evet, çok sıkıldığımız zamanlar oluyor. O da bizim duygu durumumuza, psikolojiyle alakalı biraz. Yani
0: Ama sonra
1: duygusala
0: müzik aşkı,
1: bağlıca şarkı
0: yine basıyor değil mi? Ağır
1: yazıyoruz. Tabii
0: basıyor.
1: tabii sonra aman
0: Bir
1: sadece
0: şarkı,
1: bildiğimiz bir
0: bir
1: şey
0: gitarı
1: yapalım
0: eline
1: diye.
0: almaya bakıyor yani.
1: Aynen öyle.
0: Neyse bence de çünkü bu engebeli bir yol ama sonu çok güzel ve sonu yok. Sonsuz yani sonsuz
2: Bence
0: yol.
2: bütün mesleklerde bu var aslında. Müzisyen olmayan arkadaşlarımla
0: Doğru tabii.
2: konuştuğumda da onlar da aynı şeyi
0: Ama
2: söylüyor
0: biz biraz
2: yani.
0: daha duygusalız sanki yani böyle.
2: Biz biraz fazla duygusalız
0: Bana, değil
2: bence.
0: mi? Yani o duygusal anlarımda yazdığım şarkılardan birini o zaman yapalım. Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk
2: Olmaz.
0: bir keredir, bir sonraki aynı yeri bulur mu? En sevdiğim laf burada, yürüyerek gidiyorum. Hiç acelem yok ayrılığa. Seninkisi bitmiş olabilir. Benim duygum bir bela. Evet.
2: Hadi
0: Hep
2: bakalım.
0: beraber söyleyebiliriz yani.
2: Bence bu da mesela senin sonradan patlayan şarkılarından
0: Aynen
2: oldu.
0: ya. Jeton bazen geç düşüyor. Kusura bakmayın da yani. Bu da çok geç patlayan şarkılarımdan
2: Bu
0: biri.
2: sene geçen sene patladı
0: Sopayla aynı
2: galiba.
0: anda. Aynı
2: Evet.
0: civarlarda. Bu üçlü bir üvey evlat muamelesi görmüş oradan patlayan üçlü bir paket. Sopa, bir bela, hasta.
2: Aa, doğru, hasta da öyleydi.
0: Üçü. Evet.
2: Hadi
0: Şimdi
2: bakalım.
0: Sinan'a sahnede bir bela.

0: Güzel şarkı. Yapmışız bir şeyler be.
1: Çok.
2: Yazmışız zamanında.
0: Evet sevgili arkadaşlar, şimdi programın sonuna doğru gelirken gerçekten bir müzik yapıtı oldu. Yollar bana darı. Burada böyle bir tonalı hafif bir nakaratı yapsana bize. Tek gitarla, canla.
1: Olur tabii ki.
0: Nasıldı nakaratı? Yollar bana darın.
1: Ama yok yollar bana dar.
0: Evet, tonu versene Can Bey. Ama yok yollar bana dar.

0: Yollar bana.
1: Bu şarkı çok iyi. Tebrik ederim kardeşim.
2: Eyvallah. Güzel şarkı.
1: Değil mi? Bak stüdyoda herkes ayağa kalktı ya. Dört kişi, dördü de ayakta. Helal olsun. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi, çok tatlıydı bence. Evet, çok böyle güzel. Hani ya herkes tabii çok yetenekli müzisyen ama hani daha böyle müzisyen arkadaşlarımı çağırdığında daha mutlu oluyorum gerçekten. Seni de çok seviyoruz, destekliyoruz biliyorsun. Her
2: teşekkür
1: zaman yanındayız.
2: Abi, çok sağ ol.
1: Zaten çok da ihtiyacın yok ama o depresyonlardan seni çıkartıyoruz böyle bazen zaman zaman. Çok çünkü ağır bir duygusal sanatçı tripleri olduğu için kardeşim ama üretmeye, ürettirmeye ve söylemeye devam ediyorsun. Bertan Yıldız isminde her geçen gün parlıyor. O yüzden iyi ki geldin, ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: İyi ki varsın gerçekten.
2: Sen de öyle.
1: Müzik anlamında Denizel'le sen de bütün bu ağırlığınla, kadife ceketinle ve klasınla gerçekten korkutucu bir, sanki bir karşımda ne bileyim böyle bir klasik müzik virtüözüyle pop müzik tartışıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Annemin favori kızlarından olur çünkü şöyle yani işte tam üniversiteye gidip arada klasik müzik konserine kaçıp ondan sonra oradan çıkıp kitap okumak için bahaneler yaratan bir kız profili var ama...
3: Yapıldı bunlar gerçekten.
1: Deniz gerçekten tüm yeteneğinle bize verdiğin destekle her zaman sahnelerde ve kendi sahnendeki seni çok seven kemik kitlenle beraber iyi ki varsın. Bu ekrana da çok yakıştın. O yüzden iyi ki geldin, ayağına sağlık. Umarım her şey her zaman istediğiniz gibi olur. Şimdi Dön Bana şarkısıyla bitireceğiz. Benim eski bir şarkım Hande Yener'den. Hepinize çok teşekkür ederim. Caner Can, Enes Yolcu, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Benim kardeşlerim ve üstün yetenekli arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sinan Hasan'da izlemeye devam edin. TRT Müziğin en değişik, her an her şeyin olabileceği ama en müzikal programı olduğunu iddiasındayız. Sizi seviyoruz. Haftaya bir başka konukla Sinan Hasan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Bu Salı Bim'de Haribo Orman Meyveli Aromalı Yumuşak Şeker 49 lira. New Yorkers Çikolata Kremalı Yumuşak Kurabiye 89 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
0: benim, bim, bim. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu Salı Bim'de Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 lira. Fairy Sıvı Sabun 99 lira. Bim, bim, bim.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar hepinizin. Sevgili izleyenlerimiz, yeniden yeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evet, bizler müziği aşkla, tutkuyla yapmaya çalışıyoruz. Müzik insanları tutkuyla çalmıyorsan çalma demiş ki çok doğru bir söz bence bu. Bir insan yaptığı iş ne olursa olsun ona tutkuyla bağlı olması lazım. Bizler de bugün her zaman olduğu gibi kalpten çıkan duyguları kalplere ulaştırmaya çalışacağız. Sevgili Ece, senin de gönlüne sağlık. Sen de
1: çok
0: hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasıl
1: hoş
0: gidiyor?
1: Bulduk.
0: İlk iki şarkıyla kendini iyi hissettin zannediyorum.
1: Çok sevdiğim iki şarkıydı. Böyle güzel bir başlangıç yapmak beni de çok mutlu etti.
0: Harikasın. Bugün yine çok güzel bir seçkilerden oluşan bir repertuarla sevgili izleyenlerimize ulaşıyoruz. Tabii ki her zaman müzik bizleri bize anlatan en güzel tercüman diyoruz. Bugün de umuyoruz ki yaptığımız müzikler sizlere, bizlere tercüman olmuş olacak. O yüzden sözü çok uzatmadan şimdi üçüncü eserimiz enstrümantal Kış Güneşi ile devam ediyoruz. Buyurun.

0: Bravo arkadaşlar. Elinize sağlık. Şimdi güzel şarkı bulunca tabii tadından yenmez oluyor. Bu şarkı da onlardan biriydi. Klarnet için yazılmışlardan bir tanesi diyorum ben her seferinde biliyorsun. Bazıları sözleriyle çok anlamlı ama enstrümantal çalınması da bir o kadar hoşumuza gidiyor. Beğendin mi?
1: Bayıldım.
0: Bayıldın.
1: Yani tek kelimeyle bayıldım. Muhteşemdiniz.
0: Sergen de bak, Sergen de çok mutlu bu arada. Sergen çalarken böyle bir kendinden geçti gibi geldi bana. Evet evet, o da diyor ki benim için de klavye parçası.
1: Evet, hoş tamamdır. Geldin Sergen.
0: Peki. Çok... Gönlünüze sağlık hepinizin arkadaşlar tekrardan. Şimdi devam edeceğiz. Yine çok güzel şarkılarımız var. Sıra sıra gidiyoruz. Hemen seyircilerimizi bekletmeden diğer şarkılarımızı anons edelim. İki şarkımız var evet. Şimdi sırada
1: benim
0: muhteşem.
1: Benim çok sevdiğim bir şarkı
0: hangileri
1: geldi.
0: Söyle bakalım.
1: Her yaşın bir güzelliği var diyeceğiz.
0: Bunu hadi. Konuşacağız ama her yaşın güzelliğini unutma.
1: Tamam, konuşalım.
0: Arkasından yine güzel bir şarkı var, onu da söyle istersen.
1: Yaramızda yani. Kalsın diyeceğiz.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Harikasın. Ne güzel söyledin.
1: Teşekkür
0: Gönlüne
1: ediyorum.
0: sağlık. Çok güzel bir beste. Allah çok yani genç yaşta aramızdan ayrıldı bestecisi. Allah rahmet eylesin Onurcan Özcan'a. Bazı insanlar çok yaşar, bazı insanlar az yaşar ama az yaşayan insanların çoğunda böyle hep bir iz bıraktığı gerçektir. Yaşarken iz bıraktığını görürüz. Yani müzik dünyasına da baktığında aynı şeyler geçerli. Yani baktığın zaman Mozart gibi birçok besteci hayatının çok erken safhasında ayrılmış oldular
1: Aynen.
0: müzik dünyasından, topluluklarından. Ama o küçücük dediğimiz kısacık zamana ne kadar çok güzel eserler sığdırdılar ve ne kadar çok kalıcı. Yani hayrete düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bu kadar kısa bir ömür içerisinde nasıl bu kadar çok beste yaptı? Ne kadar çok insana ulaştı? Bu çok önemli.
1: Çok.
0: Ben her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Yaşadığınız süre içerisinde yıllarla kavga etmeyin. Ne kadar çok zaman geçti, öyle mi oldu? Yıllar içinde şunu yapamadım. Vardır ya her insanın hayatında geriye dönüp baktığında yıllar içerisinde yapamadıklarını görür. Yaptıklarını çok az görür insan. Oysa ki yapamadıklarından hep pişmanlık çıkartır. Kendini üzecek tabloyu ortaya koyar. Bence bir de yapabildiklerimize bakalım. Yıllar içinde ürettiklerimize. Çünkü bu bizi motive eder. Daha çok ortaya güzel şey koymamızı sağlar. Ama kendimizi aşağı çekecek, yıllarla savaşacak, yıllara meydan okuyacak o gereksiz duygulardan çıkmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir enstrümantalle yine seni nefeslendirelim. Şimdi biz de arkadaşlarımla kendine iyi bak diyelim. Hadi bakalım.

0: Elinize sağlık. Çok teşekkürler Ece. Bu arada tabii ki bazen öyle güzel şeyler oluyor ki ruhlar birleşince hep beraber güzel bir şeye temas ettik az önce. Duygulandık tabii ki çalarken ama tebriklerini ileten bir kişi daha var sevgili yönetmenimiz.
1: Aa,
0: az önce tebrik iletti.
1: Sağ
0: Dedi ki
1: olsun,
0: çok
1: ne
0: güzel
1: güzel.
0: seslendirdiniz. Tebrik ediyorum. Biz de yönetmenimize bu güzel programın içeriğinde en güzel şekilde sizlere büyük çabayla ulaştırmak istediklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ki ekibimize, kameramanlarımıza, bu ekipte kim varsa emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi seninle devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı seçtin. Aslında bu şarkıyı çok uzun zamandır ben hiçbir yerde duymuyorum. Sen böyle bilinmezleri
1: Böyle
0: sır gibi
1: buluyorum, değil
0: araştırıp
1: mi?
0: buluyorsun yani.
1: Evet.
0: Ezdiniz beni yıllar. Bu şarkı bir zamanlar çok gerçekten ama çok sevilir ve çok dinlenirdi. Bence hala çok seveni var ama bunu nereden aklında kaldı bu şarkı senin?
1: Çünkü sonra bir kişi söyledi ki bu şarkıyı tekrar bir herkesin kulağına işlendi.
0: Kim söyledi?
1: Erkan Gümüşsuyu, değil mi?
0: Güzel
1: Muhteşem
0: sesi
1: bir
0: var.
1: Tenor.
0: Çok
1: bir...
0: güzel bir kardeşimiz.
1: Evet.
0: Güzel sesi var. Huyu suyu da çok güzel bir
1: Öyle
0: kardeşimiz.
1: Öyle mi? Ne güzel, ne mutlu.
0: Aynen. O zaman Erkan, o zaman dinle bakalım bizim
1: O bana
0: kızdan
1: ilham
0: da.
1: oldu yani.
0: Hadi buyurun seslendirelim.

0: Aa, Reci'den bile alkışlar yükseldi şu anda. Helal olsun.
1: Teşekkür ederim. Bu kadar oldu oturarak ama
0: Vallahi sesin nerelere ulaştı?
1: ulaştı mı?
0: Harika.
1: Peki.
0: Yani tabii ki senin soprano oluşun büyük bir avantaj. O yukarıdaki sesler o kadar kolay sesler değil ki oturarak söylemene rağmen onu
1: Evet.
0: o kadar
1: Bir de
0: rahat.
1: tam sesler, onu da söyleyeyim.
0: Aha, çeyrek değil mi evladım
1: Yani
0: bunu?
1: yıllar olsa diye
0: Aynen.
1: gider.
0: Senin sesine çok böyle sanat müziğinden giden şeyler var. Arabeskte de var. Bunu daha önce de yaptın programımızda. Bir tane performansın zaten baya beğenildi.
1: Evet, en çok
0: Bizim
1: izlenen
0: Lapsekili
1: performansım.
0: Tayfur'un söylediği şarkı neydi?
1: Gelip çöker
0: Gelip
1: yalnızlıklar,
0: çöker
1: geceler.
0: yalnızlıklar. Evet, onu

0: Mesela o kadar güzel söylemiştin ki çok beğeni topladı onu biliyorum. Bu da öyle olacak göreceksin.
1: İnşallah. Teşekkür ediyorum.
0: Yüreğine sağlık. Devam ediyoruz o zaman. Nasıl geçti habersiz diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Gececiğim.
1: Teşekkür ediyorum. Sizlerin de
0: Harika. Çok
1: harikasınız.
0: güzeldi. Evet, şimdi bir nefeslendirelim seni. Biz de sevgili Göksel Baktagir abimizin çok kıymetli biliyorsun Kaan'ın virtüözü, değerli bir müzik insanı. Buradan selam ve sevgilerimizi de gönderiyoruz kendisine. Onun çok sevdiğim Kürdi saz eseri var, Dildar. Şimdi onu çalıyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Tabii ki çok uzun prova yapma şansımız olmadı ama zaten kulağımızda olan bir melodi. Sevgili Göksel Baktekin'in her daima böyle yaptığı besteler tüm müzisyenlerin kulağındadır. Çünkü o kadar güzel yakıştırır ki melodileri, o kadar güzel yazar ki cümleleri. Hepimizin hayranlık duyduğu bir bestekardır.
1: Çok çok güzeldi.
0: Evet, şimdi
1: Harika.
0: devam edeceğiz sevgili Ece. Sırada bakıyorum ne varmış, ne mektup geliyor, ne haber senden diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Evet, bu da unutulmaz şarkılardan bir tanesiydi Ece. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz
1: Evet.
0: ve sonuna geldik zaten.
1: Geldik.
0: Bugünkü programımız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize, gönlünüze sağlık. Biz çok keyif aldık
1: Çok.
0: bugünkü programdan. Sen
1: Çok
0: nasıl
1: keyif aldım.
0: hissediyorsun?
1: Umarım izleyenler de aynı keyif
0: O
1: alırlar
0: zaman
1: bizim
0: sor
1: gibi.
0: bakalım izleyenlerimize.
1: Umarım siz de bizler gibi keyif almışsınızdır bu gece.
0: Bugünkü kapanış anonsunu da senden duyalım.
1: Ben yapayım.
0: Tabii ki canım.
1: Neler söylesem.
0: İçinden geldiği gibi ne söylemek
1: Tamam.
0: istiyorsan.
1: Gerçekten yine çok mutlu olduk. Bir Serkan Çağrı sahnesinde yine sizlerle buluşmaktan dolayı yine haftaya sizlerle buluşmayı iple çekiyoruz. Güzel şarkılarla kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.
0: Hoşça kalın.

27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de senden hasret gelmesin.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: Serkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sizler de hoş geldiniz. Allah'ım.
1: Hoş bulduk.
0: Simo. Çok ilginç, çok yaratıcı bir müzik oldu. Biz de programımızda, normalde Virtüözde programında vokal olan grupları normalde konsept gereği ağırlamıyoruz. Ama sizin yapmış olduğunuz çok özel bir proje. Simo'nun sesi bir enstrüman gibi bir efektif yer alıyor. Alan öyle, sen öyle. Çok değişik bir şey. Bu fikir nasıl oluştu? Bir de üçünüz kardeşsiniz. Bu fikir daha önceden var mıydı? Bir hayaliniz miydi? Nasıl oluştu? Ne zaman kuruldu? Haki Brothers.
1: Evet Muhammedciğim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığın için. Şöyle aslında yani müzik doğal bir gelişim. Yani üç kardeşin arasındaki o sohbetler, o günlük yaşam, günlük hayatın yansıtması bu. Ne zamandan başladı inan belli bir tarihi yok. Çünkü biz hepimiz böyle bir arada olduğumuz zaman evde olursa ya da stüdyoda olursa bir bakıyoruz herkes enstrümanın başına bir şeyler deniyoruz. Şimdi biz mi yaptık bunu? Çok büyük bir kelime, ağır bir kelime. Biz aslında şöyle elektronik müzik canlı enstrümanlarla beraber bir araya getirdiğimiz bir konsept. Ne kadar biliyorsun kolay iş değil çünkü elektronik müziğin o
0: Tabii.
1: enerjisi falan canlı enstrümanların o enerjiyi, o baskı içinde kaybolabiliyor. Biz oldukça enstrümanların sesleri, vokal sesleri bizdeki canlı enstrümanların kayıp olmaması şartıyla o müzikleri sunmaya çalışıyoruz. Yani günlük hayatımızı yaşıyoruz. Böyle şey değil. Aslında müziğimiz tamamen onu yansıtması. O yüzden bu deneyim öyle oluyor. Üç kardeşin arasındaki diyalog gibi.
0: Bir de yanlış anlamadıysam siz anlık bir düzenleme yapıyorsunuz. Aynı anda
1: Doğrudur, evet.
0: çalıyorsunuz. Mesela aynı eseri bir daha çaldığınız zaman başka bir aranje olmuş oluyor aslında. Belli bir
1: Aynen öyle.
0: çerçevenin haricinde başka aranje oluyor. Mesela ben dinlerken şunu hissettim açıkçası. Bir seyahatteymişim gibi, bir yolculuktaymışım gibi. Ve hani böyle bir tren yolculuğuna binersin. Gider ve sürekli gittiğin zaman da sürekli manzara değişir, başka şeyler yaşarsın. Bu öyle bir şeydi. Çok ilginç bir deneyim aslında. Ve ayrıca bu konsepte bir

0: Kulaklık konsepti var. Bu konsepte dahil olan bir şey mi yoksa sadece birbirinizi duymak için olan bir şey mi? Tabii ki birbirinizi duymak için yapıyorsunuz ama bir özelliği de varmış gibi geliyor bana.
1: Aslında evet, yani bu kulaklık mevzusu yani stüdyodan gelen bir şey. Üçümüz sürekli dediğim gibi en çok zamanımızı stüdyo geçirdiğimiz için biz hep kulaklıklarla çalışıyoruz. O ses kalitenin en güzel şeklinde kaybı yaşamadan o kulaklıklarla yaşıyoruz. Ve müziğimizi o şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi yolculuk meselesine gelsek kesinlikle öyle. Çünkü bizim zaten geldiğimiz ülkeden buraya kadar yolculuğu yansıtması, hikayeleri, günlükleri aslında her şey içinde var bu müziğin içinde. O yüzden hani oldukça dediğim gibi biz bir konuyu konuşuyormuş gibi müziğimizi de öyle
0: Evet,
1: yapıyoruz. O
0: evet.
1: yüzden pek de böyle düzenleme canlı olması da büyük bir avantaj bizim için. Çünkü o anlık yaşama, belki tekrar yaparsak aynısı olmayabilir. Elektronik müziğin özelliği de bu aslında. Live looping yapması bizim için bir avantaj, çünkü herkesin iki tane enstrüman çalabilmesi, bir yandan piyanoyu tekrarlayıp klarnete geçiyorum. Aynı zamanda klarnetin bazı notaları kaydederek piyano üzerinde ya da keyboard'un üzerinde geçiyorum, bir sesler çalıyorum. Keza Simo için, keza Alan için.
2: Evet.
1: Herkesin böyle bir şeyi var, bir çalışma masası var. O çalışma masası, üç çalışma masası bir araya gelince böyle bir sound ortaya çıkıyor ve
0: Çok güzel bir şey olur. Ben şahsen
1: çok
0: çok beğendim.
1: teşekkür
0: Eminim ki
1: ederim.
0: çok
1: Teşekkür
0: zaten
1: ederim.
0: beğeniyorlardır. Hazır sizi bulmuşken zaten hep berabersiniz. Sürekli sizi birinizi bulmuşken birinizi bulmuş gibi olacağız.
1: Evet, öyle.
0: Hazır bulmuşken bir parça daha dinlemek isteriz. Ne dinliyoruz?
1: Olur. Yolculuğu deyince bir aklımıza büyük üstad Neşet Ertaş'ın parçası, şarkısı geldi.
2: Evet, çok güzel bir
1: E,
2: eser
1: onu çalalım
2: gerçekten.
1: mı arkadaşlar? Neredesin sen
0: Neredesin
1: çalıyorsun
0: çok
1: sen
0: güzel. Çok güzel
1: şarkıda
0: şarkı.
1: olmalı.
0: Çok da güzel bir anı olur. Hatırayı anmış oluruz.
1: Aynen.
0: Buyurun büyük heyecanla,
1: Haydi
0: büyük bir
1: bakalım.
0: zevkle dinliyoruz.

0: Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık, duygunuza
1: Teşekkürler.
0: sağlık. Harika, çok güzel. Simo, çok güzel bir sesin var
1: Çok teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. Çok sağ ol.
0: Enstrüman gibi. Zaten ses bir enstrümandır ama yani senin gerçekten bir enstrüman gibi.
1: Teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Sesine sağlık. Alan, duygun harika. Çok
1: Teşekkür
0: tebrik
1: ederim.
0: ediyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Serkan'cığım, senin de nefesine sağlık. Bu projenin içinde bir kültürel şeyler hissediyorum aynı zamanda. Etnik tarz hissediyorum. Zaten bir kültürel de bir durumunuz var. Siz yapmış olduğunuz konserlerde, projelerde bunları hep bir sentez içinde aslında bulunduruyorsunuz. Hani senin bildiğim kadarıyla yaptığın müzik tarzında hem kendi kültürünü, hem Türk kültürünü, hem Avrupa kültürünü bir araya getirip bir sentez diyorsun sen bunu. Bunun hakkında nasıl başarıyorsun bunu?
1: Yani Muhammedciğim, şimdi bu müziği hakikaten yaşamak lazım. Yani müzik bir hayat gibi, o günleri yaşadığında tamamen içten gelen bir şey oluyor. Dediğin gibi yani ben Avrupa'da olsa, Amerika'da olsa bir maceralarım oldu. Keza kardeşlerim için de aynı şey. Bu kültür karışımı aslında güzel bir tarafı var. Bir identity crisis, bir kimlik problemi yaşıyormuş gibi, ama aynı zamanda bir zenginlik aslında baktığın zaman. O yüzden birkaç dilde şarkıları, sözleri, şiirleri ekliyoruz müziğe. Biz bunu hakikaten yaşayarak yapıyoruz. İçimizden yaşadığımız o kültürleri yansıtmaya çalışıyoruz. Güzel oluyorsa ne mutlu bize.
0: Çok güzel oluyor. Çok çok güzel yakıştırıyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir de sizin In The Studio diye bir projeniz var. Buna ben de yer aldım. Çok etkileyici bir proje, ilginç bir proje. Bundan biraz bahsetmeni isterim.
1: In The Studio Project Türkiye'nin ilk stüdyo konsepti gerçekleştirdik. Aslında kulaklık oradan
0: İlk
1: geliyor.
0: oradan
1: Biz
0: çıktı, değil mi?
1: evet, biz orada hem müzisyenler kulaklıklarla hem seyirciyle birlikte o anı en kaliteli ses deneyimi sağlıyoruz. Çok güzel bir proje. O bizim için hakikaten Hucky Brothers'ın bir kimliğinin bir parçası o proje. Aynı zamanda çeşitli çeşitli değerli müzisyenler ağırladık. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Çok güzel bir
0: Teşekkür ederim.
1: müzik yaptık, meşk yaptık. Harika oldu. In The Studio aslında oradan o kulaklık ses deneyimi oradan geliyor ve biz dediğim gibi orada daha çok konser tadında küçük bir canlı oturumlar yapıyoruz.
0: Çok keyifli proje.
1: Şu an önümüzdeki günlerde biraz o konsepti biraz dışarıya doğru bir hedefimiz var. Bir albüm çalışması. Nihayet yapalım mı albüm
0: Evet.
1: arkadaşlar?
0: Şey
1: Yapalım mı?
0: olacak. Out of studio. Değil
1: Aynen.
0: mi?
1: Stüdyonun uzakta bir şey deneyim sağlayacağız. Ne kadar kolay bilmiyorum. Biliyorsunuz dışarıda çok
0: Evet.
1: zor bir şartlar oluyor, ama inşallah o da güzel bir
0: Siz üç
1: deneyim olur.
0: kardeş ya da üç müzisyen, üç sanatçı çok başarılısınız. Enerjiniz zaten harika. Hepinizi de bireysel tanıyorum. Karakterleriniz de çok güzel. İnsan olarak da çok iyisiniz. O yüzden yapacağım.

0: İşler her zaman başarılı zaten. Yani iyi bir yüreğe sahip olan bir insanın hiçbir zaman başarısız bir şeye sahip olacağını sanmıyorum. O yüzden yapacağınız bütün projelerde başarı, şans dilemiyorum size. Çünkü zaten şansın ve başarının size ihtiyacı var
1: Çok
0: bence.
1: teşekkür
0: Sizler gerçekten
1: ederim.
0: çok değerlisiniz.
1: Çok
0: Hem
1: teşekkür
0: ülkemiz için de
1: ederim.
0: çok değerlisiniz. Çünkü çok başarılı ve ülkemizin yararına, gerçekten ülkenin yararına, dünyanın yararına birçok güzel projelerde bulunuyorsunuz. Eksik olmayın.
1: Çok
0: Her zaman
1: teşekkür ederiz.
0: daim olun. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: Çok
1: teşekkür
0: mutlu
1: ederiz.
0: oldum.
1: Biz teşekkür
0: Biz
1: ederiz.
0: Virtüosite programı çok farklı bir konsept oldu. Ben çok mutlu oldum program adına ve izleyenler adına. Eminim ki onlar da çok sevmişlerdir. Ama
1: Bir final.
0: finalde beraber çalıyoruz. Ama
1: Evet.
0: ben nasıl çalacağım bilmiyorum. Ben de bir kulaklık takıyorum şimdi.
1: Kulaklık şart.
0: Harika.
1: Artık
0: O zaman
1: olmazsa olmaz. Evet.
0: deneyelim.
1: Olur.
0: Buyurun.
1: Haydi bakalım.

0: tonlum.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı. Sahne tozunu attıralım.
0: Hep beraber.
1: İyi ki geldin.
0: İşte sana geldim. Yar dinle, dinle. Sarılaydım
2: benimle. O kelepçe vursunlar ayağına. Züleyha'yla sınırsız ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.

Evet değerli izleyenler, TRT Müzik'ten, aslı olan şarkılardan herkese mutlu, güzel akşamlar diliyoruz. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü bugün bizim keyfimiz yerinde. Neden diyecek olursanız, biz şöyle bir nostalji günü yaşatalım istedik. Böyle bir yeşil çama uzanalım istedik. Yani mümkün mü? Elbette değil ama... Yani o güzel gözleriyle, muazzam yeteneğiyle gerçekten bir ikon, çok özel bir kadın. Türkan Şoray sizlerin de gördüğü gibi. Bir alkış alalım mı? Yeşilçam deyince hepimiz böyle anmak istediğimizde herkes hemen Türkan Şoray olmak isterim der genelde. Onlardan biri de bendim. Yani olabilmeye çalıştık efendim. Eserimizi de söylemeye çalıştık. Bugün böyle biraz Yeşilçam filmleri, müziklerini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki yalnız değilim. Şimdi öncelikle çok önemli bir isim. Kendisinin o kadar özellikleri var ki müzik adına. Bir hocamız diyebilirim. Ama aynı zamanda bugün ben Türkan Şoray olduysam kendisi de kim olmuş olabilir? Bakayım kim olmuş olabilir? Kim?

0: Belgin Doruk. Evet. Belgin Doruk. Eda Karaaytu geliyor. Buyurunuz efendim, buyurun. Ay, Belgin Hanımcığım.
1: Türkan Sultan.
0: Şöyle, hoş geldiniz. Şöyle mikrofona konuşun. Bir bakayım size şöyle.
1: Türkan Sultan.
0: Ay, yönetmenim.
1: Biz çok iyi dostuz.
0: Evet.
1: Türkan ve Belgin.
0: Belgin böyle. Fakat zamana inat böyle duruyoruz.
1: Duruyoruz değil mi?
0: Buzlukta saklıyorsun galiba kendini.
1: Ay,
0: Belgin'cim.
1: Ay evet, sen de öylesin Türkan'cığım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oturuşumu hiç bırakmıyorum. Her yere oturuşumla gidiyorum.
1: Yani bu misyonu üstlenmek de çok ağır değil mi?
0: Muazzam
1: yani sorumluluğu çok ağır bir şey. Aman belini konduralım. Aman saçımızı
0: vallahi
1: düzgün yapalım. Onu
0: alt
1: yapalım.
0: Kirpikler oldu mu? Üstü
1: aynen
0: oldu mu?
1: Öyle kulis.
0: Önce
1: öyle
0: peruk taktım. Vallahi olmadı. Çıkarttım peruğu kendi saçıma. Sevgili Savaş, 20 yıllık kuaförüm, çocuk dedi ki Allah'ım dedi, bu 20 yıl sonra kavuştuk ama mahvolduk dedi. Adam böyle sinir oldu ama.
1: Deseydiniz, sorumluluğumuz var çünkü.
0: Kolay mı? Değil.
1: Tabii,
0: yaptı ama güzel
1: tabii,
0: olmuş.
1: Çok güzel olmuş.
0: Sen?
1: Yani ben Eda değilim şu anda. Beni hiç kimse tanımayacak. Şöyle ya, yakından zoom alın arkadaşlar. Eda'yım ben. Ama bugün Belgin'im.
0: Çok güzel oldun sevgili
1: çok
0: Eda
1: ederim,
0: Belgin.
1: Sen de öyle.
0: Vallahi bu arada teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Seher Güneş makyajımı yaptı benim.
1: Çok
0: canım
1: başarılı.
0: Kardeşim. Modacım Burcu Aslan hemen bir gün içinde böyle hazırladı bu kıyafeti. Uyarladı.
1: O kadar güzel
0: herkes
1: olmuş ki.
0: Herkes bugüne bir şeyler yapmaya çalıştı. Orkestra şefim repertuarı aranjesini yaptı. Bir alkış alalım mı bütün değerli ekibimize? Yönetmenimiz harika şeyler hazırladı. Gerçekten emeklerinize, ellerinize sağlık. Çok güzel bir akşam bizi bekliyor efendim. Hadi o zaman nasıl geçti habersiz diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Bak, 1970 yılında Beyoğlu Güzeli filminde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit okumuş bu şarkıyı. Bu filmde okunmuş.
1: Bu filmde. Daha sonra
0: şimdi,
1: da başka filmlerde de
0: var
1: çok
0: tabii, var evet tabii. Hadi
1: ama,
0: şimdi
1: evet, hadi
0: efendim,
1: okuyalım.
0: Eda Karaaytu söylüyor sizler için. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ay harikaydın.
0: Sen de harikasın.
1: Vallahi böyle gittim geçmişe.
2: Program harika. Yani dinleyenler belki seni yakından tanımıyordur. O kadar sıcak, o kadar sempatik, o kadar rahatlatıcı ki. Canım. Bir de bu rolü üstlendi ya. Hakikaten Türkan Sultan. O kadar, çünkü ben Türkan Hanım'ı da çok yakından tanıdım. O kadar hümanist, o kadar sevecen, o kadar böyle sevgi, şefkat dolu bir insan ki. Senin hareketlerin tıpatıp o. Gerçekten, inan buna. Yakından tanıyanlar bunu söyler. Türkan Hanım'ı yakından evin yolladığı fotoğraftaki gibi gördün zaten.
1: Vallahi utanıyorum.
2: Hiç utanma, gerçeği söylüyorum.
1: Utanıyorum, enteresan bir şekilde. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Sen tabii güzel, beni sevdiğin için öyle görüyorsun gerçekten.
2: Hümanistliğin gerçek.
1: Ya ben hümanist olmak, böyle doğdum hakikaten, işte, insan sevgisi.
2: Türkan Hanım da böyle doğmuş.
1: Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Yani o bence güzel huy, güzel ahlak, sevecen bir kalp her şeyin üstesinden
2: çok
1: gelir.
2: Benim önceliğimdir.
1: Her kalbi açar, şöyle bir içeri girer.
2: Kapıları açar, bakar. Evet. Aynen.
1: Peki Eda'cığım, sen neler yapıyorsun? Seni özleyenler var. Biraz bahseder misin
2: yaptıklarından? Valla benim biliyorsun sürekli bir uçaktayım. Git gel evet. Yapıyorum, stüdyodayım. Projedeyim, konserdeyim, kayıttayım. Hı-hı. Biliyorsun Adanalıyım. Bir ayağım zaten Adana'da. Buradan sevgilerimi göndereyim Allah. Adana'ya.
1: Biliyorsun damat da Adanalı
2: tabii,
1: yani.
2: Damat Adanalı, annen Arap. Hepsini biliyorum.
1: Evet, annem Arap kökenli. Doğru söylüyorsun. Anne tarafım benim Siirtli. Allah rahmet eylesin. Gani Arap kökenli. Babamın dedeleri bir taraf Selanik, bir taraf Üsküp. Böyle bir melezlik var. Hatta babam dedelerinde Vanlı bile var. Değil. Çok acayip bir mix olmuşuz.
2: Çok güzel. O da zenginlik güzel. Bütün bunlar zaten.
1: Gerçekten
2: çok büyük
1: öyle.
2: Zenginlik.
1: Gerçekten öyle. Dur şimdi sırada bir şarkı var. İşim geldi.
2: İşim geldi. Hadi
1: iş zamanı. Yap. Sevemedim kara gözlüm diyelim. Bu da bir dakika 1970 yılında yine Kara Gözlüm filminde işte Türkan Şoray ve Kadir İnanır oynamış bu filmde. Ay ne güzel olacak. Hadi gidelim bir şöyle o Kara Gözlüm filmine. Buyurun şefim.

0: gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşuna gitti bakayım.
0: Çok hoşuma gitti, dayanamadım.
1: Ay, senin gibi bir ustadan böyle hani övgü dolu sözler duymak.
0: Aslıcığım.
1: Hani her baba yiğidin harcı değildir.
0: Ay, çok teşekkür ederim.
1: Valla böyle bir konsept yapalım dediğimde o kadar heyecanlandı ki. Ben heyecanlıyken daha da bir heyecanlandırdı beni. Böyle bir şey yok. Hemen Burcu Aslan'ı aradım, dedim ki böyle böyle hemen hazırlaman evet. lazım. Ne diyorsunuz aslanım, 2 gün kaldı dedi.
0: Evet, evet.
1: Dedim git otur iş bul bir yerden dedim. Böyle bir beyazlar içinde olayım dedim.
0: Bir akşam bir saat içinde her şeyi değişti.
1: Vallahi öyle. Sen de hazır varmış yalnız.
0: Tesadüfen hazır
1: Nasıl
0: vardı.
1: Nasıl oldu mesela? Nereden
0: ben bunu bir
1: hazırdım?
0: Başka konser için internet yoluyla bir kostüm bakıyordum.
1: Ciddi olamaz.
0: Çok tesadüf eseri bu geldi. Dedim ki ben bunun için bir gün Yeşilçam yapmam lazım demiştim.
1: Harikasın.
0: 1,5 yıl oldu bunu alalı. Ondan
1: bak,
0: sonra dedim ki
1: bak.
0: Benim zaten dedim kıyafetim de var dedim Aslı. Bunu Yeşilçam yapalım dedim.
1: Ya her nasip vaktine esirdir diye bir
0: aynen.
1: söz var.
0: Aynen.
1: Hatta ben bir söz yazarı arkadaşlarıma söylüyorum. Şu sözden bir güzel bir şarkı sözü çıkarın.
0: Değil mi?
1: Her nasip vaktine esirdir.
0: Ne kadar doğru.
1: Çok güzel değil mi?
0: Evet,
1: peki Eda böyle çok sevdiğin, unutamadığın bir Türk müziği eseri soracağım. Bir de filmi soracağım eski Yeşilçam'dan, var mı? Çok
0: yani
1: sevdiğin.
0: O kadar çok var ki böyle ayıramam birbirinden.
1: Hani kendinle bağdaştırdığın.
0: Kendimle bağdaştırdım. Türkan Şoray'ın tüm filmlerini.
1: Gerçekten.
0: Çünkü benim karakterim hüzne yatkın bir karakterim
1: olduğu
0: için. Selvi
1: Boynum Al Yazmalı.
0: Aynen, yani Türkan Şoray'ın tüm filmleri. Filiz Akın hayranıyım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Nebahat Çehre'nin filmleri. Şoför Nebahat vardı
0: aynen.
1: bir de. Onu Belgin Doruk oynamıştı değil mi? Yanılmıyorum. Karıştırmayayım.
0: Belgin Doruk da oynamıştı.
1: Nebahat Çehre
0: Nebahat
1: de oynamıştı.
0: Çehre kesin oynadı.
1: Değil
0: Yanlış
1: mi?
0: Bir şey de söylemeyelim tabii.
1: Evet. Ay ne güzel. Fatma Girik. Ay Fatma Girik oynamıştı.
0: Fatma Girik.
1: Ay mekanları gerçekten nur
0: cennet
1: olsun,
0: olsun.
1: Cennet bahçesi
0: kalanlar,
1: olsun.
0: Uzun ömür olsun.
1: Ne güzel anıyoruz.
0: Evet.
1: Vallahi.
0: Ben çok mutluyum. Değil mi? Mutluyuz.
1: Eda hadi bir şarkı.
0: Çok...
1: Belgin Hanımcığım.
0: Belgin Hanım
1: kulakların
0: orkusu.
1: Çınlasın diyelim
0: evet,
1: mi?
0: Evet, seni andım.
1: 1972 yılında Gülizar filminden Emel Sayın'la Edison efendim söylemiş filminde bu şarkıyı.
0: Bu çok duygusal.
1: Bu filmde tabii. oynanmış yani. Bakar
0: değil
1: mısın?
0: Sözleri de senaryoya göre tabii uyuyor.
1: Seni andım
0: gözünden
1: bu gece.
0: Yaşlar geliyor bunun.
1: Kulakların çınlasın
0: evet.
1: diyor sevgili Eda Karaytu.

0: Teşekkür ederim.
1: Muhteşem oldu.
0: Ya?
1: Vallahi kimin kulakları çınlasın mesela?
0: magazin.
1: Magazin yapmıyorum. Hemen öyle diyorsunuz siz. Kulakları çınlasın. Vallahi benim mesela hemen derim ben. Kocamın kulakları çınlasın. Çınladı
0: tamam,
1: mı
0: var
1: kocacığım?
0: Var olana dersin tabii.
1: Kocam burada. Çınladı mı kocacığım? Seni andım bu gece kulakların çınlasın.
0: Sevdiklerim
1: çınlasın. Demez miyiz biz? Deriz değil mi?
0: Deriz böyle, tabii. Sevdiklerimin deriz. Kulakları çınlasın. Şu anda hani özel bir çınlama yok.
1: Peki şimdi sırada ne var?
0: Sayın şefimiz.
1: Ay çok güzel bir eser. Değerli izleyenler, Azize'yi okuyacağız, okumaya çalışacağız diyelim. Yine bu eserde Karagözlüm filmini hatırlayanlar vardır. Hani böyle Türkan Şoray böyle takıyordu şapkasını. Ay keşke bir balıkçı şapkası olsaydı takardım.
0: Bu da nazarlık olsun hadi.
1: Yani Türkan Şoray ile Kadir İnanır ya. Yine böyle böyle diye. Hadi o zaman birlikte yorumlayalım. Buyurun.

0: Harikasın. Çok güzel. Orkestramız da şahane.
1: Ay bakar mısınız, Alişen'le Türkan Şoray ne tatlılar, öyle değil mi?
0: Çok.
1: Ay yani sevgili yönetmenim Serkan Bey, tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel bir hazırlık. Ne güzel bir nostalji gecesi, Yeşilçam gecesi. Aa, iyi ki varsınız. Özellikle bunları görmek istemiştim. Hakikaten şu an değerli izleyicilerimiz, belki de o günlere gidenler vardır. Özlemi çekenler, duyanlar vardır. Ya kim yok ki? Öyle değil mi şefim? Seviyoruz. Vallahi senin hangi mesela filmle böyle bir anın var mı? Türk filmleri değil mi? Bir de komedi de güzel oluyor. Kemal Sunal klasikleri, o nasıldır ya, değil mi? Eski filmlerin eski şarkılar gibi tadı bir bambaşka değil mi? Eda ne diyorsun? Mesela hani eski şarkıları bugün okuduğumuzda mesela bir

0: bahar akşamı rastladım size diyoruz, okuyoruz. Allah içimizi yüreğimizi de alıyor. Ama şimdi mesela geçen sene ya da evvelki sene çıkmış, popüler olmuş bir şarkı yok.
1: Yok. Mevsimlik diyoruz biz onlara.
0: Niye böyle oluyor?
1: Yani tüketim, internet çağı, tüketim toplumu evet. olduk. Her şeyi tükettiğimiz gibi müziği de, sanatın her dalı böyle ama müzik bu evet. daha önde giden bir şey. Hı hı. Yeşilçam ama bir miras olarak kaldı bize. Yeşilçam film müzikleri bir klasik.
0: Gerçekten öyle.
1: Miras kaldı bize. O yüzden
0: o mirasa güzel bakmak lazım.
1: Güzel bakmak lazım. Çünkü kendine has bir tarzı var.
0: Evet.
1: Orkestrasyonda da sağ olsunlar bunu gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ederiz. O yüzden diyorum ya bu sorumluluk, bu misyon ağır. O yüzden hakkını vererek yapalım istiyorum.
0: Aa sen. Muazzamsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela benim için o düşündüğün Arapça şarkı vardı ya. Hmm. Mesela şöyle bir satır, şöyle bir hani kuple.
1: Duygudan uzaklaşmayalım ama.
0: Duygudan uzaklaşmayalım. Bak şimdi

0: Bunu çalışacağız.
1: Bana böyle Aslı, bak yapayım bak şimdi. Ben şimdi Eda'yım. Çok güzel okudum bu arada. Ay, bayıldım. Eda böyle not you got ne söyledi dedi. Bunu çalışacağız Aslı dedi. Peki hocam.
0: Rica
1: ne zaman
0: ederim,
1: başlıyoruz derse?
0: Hemen programdan sonra.
1: Programdan sonra
0: hatta.
1: Evet. Programdan sonra bakalım.
0: Sahnelerde dinleyeceksiniz artık.
1: Vallahi kendisinden. Söyleyeceğim.
0: Söyleyeceksin
1: de
0: tabii
1: her
0: ki.
1: Her yerde anacağım.
0: Senin de anneden miras var çünkü. Aa,
1: öyle böyle bir gırtlak hançeren var öyle bir dönüyor biraz.
0: Yapacağız.
1: Bir, yapacağız bu
0: yapacağız,
1: işi.
0: Yapacağız evet.
1: O zaman bir garip yolcu diyelim.
0: Evet.
1: Bu bir garip yolcu da 1972 yılında. Bak şimdi yine bir garip yolcu. Adında bir film var. Yeşilçam Kulesi. Evet. Hale Soygazi ve Engin Çağlar oynuyor. Onların fotoğraflarıyla bence böyle oku bu güzel eseri. Evet. Ne dersin?
0: Fotoğraflar eşliğinde yapalım o zaman.
1: Vallahi hazırlanıyor şimdi. Buyurun şefim.

0: Teşekkürler. Ay, orkestrama da bir alkış. Nasıldı?
1: Her biz yine bir şey söyleyeyim mi? Biz yine hızlı hallettik bence.
0: Valla.
1: Öyle yapmadık mı?
0: Söyle söyle. Eda Hanım değil mi? Eda Hanım da çok hızlı.
1: Değil mi? Çok çabuk ayak uydurdum. Ay maşallah bana.
0: Gerçekten öyle. Çünkü bir gün atıyorum işte ben bir selvi boylu yardan bunu dedim okuyayım. Sonra dedim yeşil ördeki yadeller aldı beni. Mesela önümüzdeki hafta yadeller aldı beni. Okuyayım. Ay ne güzel eser. Gerçekten öyle. Şefime de bir mikrofon verelim de böyle arada böyle şefim arada ben böyle laf atıyorum, söz atıyorum. Şimdi biz bir şarkımızı okuyalım. Efendim sevgili Edacığım. Ne diyeceğiz şimdi biliyor musun? Sus, sus, sus. Kimseler duymasın. Peki bu film var ya 1968 yılında bir tane. Şöyle kalkayım. Erol Büyükburç ve Hülya Koçyiğit oynamış. Filmin ismi sus, sus, sus. Kimseler duymasın. Hadi o zaman hazırsan.
1: Hemen, hemen.
0: Eda Karaytuğ.

0: Ay ne güzelmiş yahu. Burada ilk kez okudum ama çok tatlı bir
1: çok
0: eser.
1: Tatlı. Evet, çok tatlı. Evet. Çok güzel bir eser.
0: Gel, güzel repertuar yapmışız ama.
1: Nasıl, bizim programdan keyif aldın mı?
0: Aldım tabii ki, almaz mıyım? Bir kere ortam şahane, şefimiz şahane. Sen zaten hiç tartışmasız, orkestra muhteşemsiniz ya. Vallahi burada görseniz enerjiyi.
1: Evet, sağ olsunlar bir... sevenlerimiz. Benim fan sayfalarım geliyor.
0: Evet evet. Hepsi çok burada. İyiler ama.
1: Yani gerçekten bu... dostlarım, çalışma arkadaşlarım zaman zaman ziyarete geliyorlar. Hatta dedim ki artık şöyle bir seyircili programa geçiş yaparız inşallah.
0: Onun çünkü tadı çok şey, başka.
1: Her şey Eda, dostlarla güzel... Sevenlerle, sevdiklerimizle güzel.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi bak bu şarkıyı da ekleyelim. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı.
0: Ah içinde,
1: içinde salınan
0: yar olmayınca.
1: Yar, sevdiğim olmadıkça. Yani. Lütfen önümüzdeki haftaya hazırla. Çünkü bilmeyen benim Türk müziği eğitimi aldığımı bilmiyorlar. Gerçekten klasik bütün eserleri hani Tuti Mucize Guyem'den Dönülmez Akşamın Ufkundayız'a kadar okuyabilecek
0: sonuçta
1: donanıma sahibim.
0: Sonuçta sen de Üsküdar Muski Cemiyeti kökenlisin
1: tabii,
0: yani. Bunu vurgula ki.
1: Feriha Tunceli gibi çok kıymetli, Allah rahmet eylesin, bir hocadan 12 yaşında başladım. Baki Duyarlar'la 10 yaşında musiki çalışmaya başladım. Diyeceksin ki neden bu kadar küçük yaşta? Çok seviyordum. Ben böyle oturayım, ritim usul vurarak küçücükken şarkı söylemeye
0: böyle
1: çalışırdım. Ya bu insanın hani içinden gelecek ya. Arkadaşlarım oyun oynardı, böyle lastik atlama falan bir şeyler, yakan top gibi. Ben böyle çok acayip ağır sokakta oynayacak yaşta Muski ile alakadar olmayı seviyordum.
0: Ben de böyle küçücük yaşta radyonun 5 basınlarını dinlerdim.
1: Gerçekten.
0: Kasetlere kayıtlar
1: bak,
0: yapardım.
1: Ben de öyleyim. Yani. Bana mesela yeni çıkan bir albüm getirdiklerinde işte en güzel hediye o olurdu benim için.
0: Kesinlikle. Bu bir aşk ya, yani bu sonradan olacak
1: peki,
0: bir şey
1: peki bir şey
0: değil.
1: Söyleyeceğim. Hiç ütünün işte fişini,
0: yaptım
1: saç
0: tabii.
1: Fırçasını...
0: Yaptım,
1: İşte
0: yaptım.
1: Annenin bir abiye oturuşlu tüylü böyle bir şeyini giydin
0: kuzenim
1: mi?
0: Kuzenim çok eğer izliyorsa
1: anlatsana.
0: Buradan selam olsun Gülcan kuzenim. Onunla ütünü, radyonu, fişini alırdık, böyle sahne yapardık. Söylerdik de söylerdik. Ama bizde genetik miras tabii. Aile meşklerinden ötürü aşinalık var.
1: Ay ne güzel.
0: Tabii.
1: Genetik, aile meşkleri genetik derken
0: şimdi
1: biraz
0: genetik
1: bilmeyenler
0: miras
1: için.
0: Şöyle genetik miras ailede çok kimsenin sesi güzel. Dayımın, annemin, teyzelerimin. Baba tarafım çok kızıyor buna. Sürekli anne tarafım diyorsun diyor. Ama öyle yani. Anne tarafım öyle. Ne dedim? Genetik miras
1: genetik
0: dedim.
1: Genetik miras. Ama bizde de öyle.
0: Bir de aile meşkleri dedim. Gerçekten sırası gelen hani 70 yaşında, 80 yaşında anneanne, babaanne sırası gelen şarkısını söylerdi. Böyle
1: ne
0: bir
1: güzel.
0: Ortamda büyüdüm. Çocukluğum böyle geçti.
1: Ne kadar güzel. Ne
0: tabii.
1: Kadar şanslısın. Bak benim rahmetli teyzem de Mevlüt Han'dı. Bir okurdu o kasideleri. Yani... Ağlamayan kimse kalmazdı.
0: İşte
1: o kadar güzel okurdu. Anne tarafında da baba tarafında da vardı öyle sesi güzeller.
0: İşte böyle
1: ama
0: geçiyor
1: biraz
0: işte.
1: Azmeden ben çıktım galiba böyle bir.
0: Çok iyi yapmışsın.
1: Eda hadi canım. O zaman dert ortağım bir dertleştik gibi olduk ya.
0: Vallahi.
1: Dert ortağım benim.
0: Yapalım.
1: Ya bak bu şarkıda 1970 yılında Ankara... Express
0: yalnız tarihçiler gibi konuşuyoruz.
1: Tabii tabii.
0: Her eser
1: efendim,
0: öncesi
1: tabii.
0: Bu 1900 diye başlıyor.
1: Ne yapalım dersimize çalışıyoruz öyle değil mi? Bu kadar kıymetli izleyicilerimiz
0: kesinlikle.
1: Var bizi izleyen. Çünkü TRT müzik izleyicilerimiz gerçekten
0: çok kıymetli
1: çok ve
0: bilinçli.
1: Çok seçkin. Gerçekten buradan saygılarımı göndermek
0: selam olsun.
1: İstiyorum. İyi ki varsınız.
0: İyi ki.
1: Oyuncular Edison ve Filiz Akın. Onların fotoğrafları eşliğinde söyleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Ben de eşlik etmeye çalışırım.
0: Tabii beraber.
1: Haydi efendim. Buyurun. Dert ortağım benim.

0: harikasın. Ah, harikasın.
1: Çok güzel. Ne çabuk geçti bitti
0: vallahi
1: ya.
0: Vallahi çok çok güzel oldu.
1: Vallahi ben daha yeni adapte olmuştum. Gitmeyeceğim, burada kalacağım.
0: Git o zaman biz bizden sonraki program devam etsin.
1: Bal çekelim.
0: Çok tatlısın. Yine gel. Hep ay, gel.
1: Seve seve canım.
0: Kapımız bizi sevenlere, musiki sevenlere hep açık senin canım gibi değerlere. Sonuna kadar.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Hoş geldin. Şerefler verdin.
1: Biliyorsun duyunca koşa koşa geldim.
0: Ay gerçekten Allah
1: çünkü
0: razı olsun.
1: Çünkü çok seviyorum seni.
0: Ben de seni çok seviyorum.
1: Öyle. Buradan sevgilerimi yolluyorum.
0: Ay evet, süre bitti gerçekten. Son bir şarkımız var. Yine birlikte okuyalım dilersen. Hey gidi koca dünya diyelim. Dur bunu da bir anlatalım. Öyle değil mi yönetmenim? Bunu anlatmayalım. Direkt girelim. Süremiz bitti değerli izleyenler. Haftaya görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Eda'cığım teşekkürler ediyorum. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel bu haftaki konu ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Erkam Aydar.

0: Hoş geldin Polat.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Polat Akarçay bugün bizimle. Benim kardeşim, dostum, arkadaşım.
1: Çok teşekkür
0: Niye?
1: ederim.
0: Çünkü aynı okuldan mezunuz.
1: Evet.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
1: Konservatuvarı
0: Konservatuvarı
1: tabii.
0: Çalgı bölümünden. Ben mezun olduğumda sen
1: Biz
0: başlamıştın.
1: başladık hocam ortaokul bölümünden. 96 yılında ortaokul kısmından konservatuvarımızın aşmış olduğu yetenek sınavlarıyla öğrenim görmeye hak kazandık. Ondan sonra müzik yolculuğumuz yaklaşık 30 yıla aşkındır devam etmekte. Bugün sizlerin kıymetli davetiyle kıymetli izleyicilerin huzurlarındayız.
0: Çok
1: Güzel.
0: sağ ol, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Bir eserle başladık. Beni. Çok özel fotoğraflar eşliğinde. Sen de sazınla bize eşlik ettin. Şimdi senden ne dinleyeceğiz? Sıra sende.
1: Ben de yazımı kışa çevirdiğim

0: Bak gözümde yaş anıyla diyelim bakalım neler çıkacak ortaya
1: Çok
0: enstrümanımızdan.
1: güzel olacağına eminim. Sen bir solist olarak bu eseri seslendireceksin. Bizler de sana eşlik etmeye çalışacağız. Peki,
0: Büyük
1: dinliyoruz.
0: keyifle.

0: Eline, yüreğine, nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Polat,
1: ederim
0: harikaydı.
1: hocam. Çok sağ olun.
0: Sen şimdi geleneksellikten geliyorsun. Niye konservatuvarda
1: Evet.
0: işte halk müziği dersleri ve Anadolu müziğini çok iyi eğitimini aldın. Çok değerli, birbirinden değerli hocalar zaten.
1: Evet.
0: Kendine has bir tarzın oluştu, tarzın
1: Oluştu.
0: var.
1: Doğru.
0: Hayranların da seni böyle seviyor.
1: Evet. Çok doğru hocam.
0: Nasıl ifade edersin kendini?
1: Şöyle ki çok kıymetli büyüklerim, enstrümanda icralarını örnek aldığım kıymetli hocalarımın bana her zaman tavsiyeleri olmuştu. Polatçığım, bu enstrümanda öyle bir şey yap ki seni duyan bunu Polat çalmış dedirtebilirsin. Kendine has bir tas geliştirmen gerekiyor. Yani iyi bir yoldasın. Günde ortalama 8 saat, 6 saat aralıklarında ortaokul yıllarında enstrümanında
0: Evet.
1: çalışıyordum o yıllarda. Bu anlamda enstrümanda rol model aldım. Çok kıymetli büyüğüm Ercan Örmak ağabeyim, Eyüp Amiş ağabeyim. Bu anlamda çok yolumuza ışık oldular. Keza yine Dilsiz Kaval'da yola ilk çıktığım Haydarhaneverdi verdi hocam
0: Aa, hepsine
1: ve
0: buradan
1: selam olsun.
0: saygılarımı,
1: Sinan
0: selamlarımı
1: Çelik hocam
0: sunuyorum.
1: ellerinden öperim her iki hocalarının da. Çok büyük bana yolumuza ışık oldular. Kendilerine sağlık, uzun ömür, afiyet diliyorum. O Eyüp abinin bana çok kıymetli bir sözü oldu. Ondan bu yana ney, klarnet, kaval enstrümanlarının icra şekillerinden kendime münhasır bir tarz geliştirdi ve bugün ortaya bu çıktı.
0: Harika.
1: Böyle bir dinleyen portföy oluştu.
0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür
0: Sohbetimize
1: ederim.
0: devam edeceğiz ama
1: Evet.
0: bir türküyle devam edelim.
1: Evet.
0: Sen bu sefer ben çalıp okuyayım ama sen de bize
1: Memnuniyetle.
0: eşlik et arkadaşlarımızla
1: Memnuniyetle hocam.
0: beraber. Peki, dinliyoruz.

0: Çok keyifli oldu Polat.
1: Ben teşekkür ederim
0: Nefesine
1: hocam.
0: sağlık. Arkadaşlar ellerinize
1: Kıymetli
0: sağlık.
1: eşliklerinize,
0: Bence çok
1: üstadlarımıza.
0: değerli müzisyenlerle
1: Evet.
0: beraber çalışıyoruz. Hepsi
1: Fevkalade.
0: arkadaşların senin
1: Hepsi
0: de.
1: evet benim
0: Piyanoda
1: arkadaşlarım.
0: Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü,
1: Çok
0: kontrbasta
1: kıymetliler.
0: Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu
1: Benim kıymetli kardeşim.
0: ve ritimde Barış Cem Songur bizimle beraber.
1: Evet.
0: Keyifli oldu.
1: Çok keyifliydi hocam. Ellerine, emeklerine sağlık tekrar üstadlarımın.
0: Şimdi bu eserde bize Kavalın'la eşlik ettin.
1: Evet.
0: Yani okulda eğitim aldın. Ve

0: Anadolu müziğini bize tam hissettirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Çok
0: Şimdi
1: keyifliydi.
0: seninle devam edelim. Bize ne seslendireceksin?
1: Hocam.
0: Hatta ben sesini duymak istiyorum. Aslında sen çok güzel de şarkı türkü de okuyorsun.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Yani bu yanımızda da geç de olsa biraz farkına vardık. Ve enstrüman icramıza değer verenlerin haricinde bu yanımız da beğenildi, sevildi.
0: Evet.
1: Naçizane elimizden
0: Dinleyelim. Ne
1: geldiğince
0: seslendireceksin?
1: seslenmeye gayret ediyoruz. Benim kurbanlarım çok evvel
0: Oo.
1: oldu. Davul Sulari'nin efsane eserlerinden büyük
0: Tamam.
1: üstad. Bakalım ne çıkacak.
0: Ozanımıza saygıyla, hürmetle ben de sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Teşekkür ederim
0: Peki,
1: hocam.
0: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık. Nefesine sağlık Polat.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Sen tabii sazınla usta olduğun için okuma yorumun da ona benzemiş. O tarzı ve çalıştığın birçok insan var. Albüm kayıtlarına çok gidiyorsun.
1: Evet.
0: Konserlerin oluyor. Tabii evde de müzik.
1: Tabii.
0: Eşin de sanatçı, devlet
1: Eşim de
0: sanatçısı
1: doğru.
0: Neşe Demir.
1: Sevgili Neşe
0: Ona da
1: Demir.
0: buradan
1: Eşime de
0: sevgilerimizi yolluyorum.
1: selam olsun.
0: Sen beni okuyunca ben de etkilendim.
1: Teşekkür ederim
0: Başka
1: hocam.
0: yerlere gittim. Bir Ahmet Kaya şarkısı çalalım mı beraber? Söyleyelim mi?
1: Büyük bir keyifle hocam.
0: Peki. Bir
1: Büyük
0: Ahmet
1: üstünlük
0: Kaya
1: olur. Şahane
0: şarkısı
1: olsun.
0: çalıyoruz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok
1: Aha.
0: keyifliydi. Ruhunuza, gönlünüze sağlık.
1: Sağ ol Polatcığım.
0: Bizi o güzel yıllara, benim için çok kıymetli bir andı. Ağzınıza sağlık. Böyle güzel eserleri sizin yanımızdan dinlemek büyük bir keyif.
1: Ben de kendime yakıştırdığım hani şarkıları ya da türküleri okuyorum. Aslında senin gibi biz de sazımızla hep ön plandaydık ama baksın ben de okuyabiliyorum, okuyorum.
0: Fevkalade hocam.
1: Birçok
0: Hep okuyun
1: albümler
0: lütfen.
1: yaptı, single'lar yaptık. Ama sen tabii Neşe'de olduğu için evde onunla kendi, o da
0: Evet.
1: halk müziği kültüründen geliyor.
0: Doğru hocam. Hatta sağ olsun beni okuyuculuk anlamında, yani solistlik anlamında sevgili eşim çok cesaretlendirdi. Gerek vokal koçluğundan, gerek şan tekniklerine kadar. Sağ
1: Harika.
0: olsun, ben de bu anlamdaki şey çok kıymetli.
1: Benim
0: Keyifle
1: için de
0: teşekkür
1: öyle.
0: ediyorum.
1: Benim eşim de konservatuvarda şan eğitmeni Seda Düzyol. Seda da bana hani yön veriyor okumam konusunda. Şanslıyız.
0: Evet hocam.
1: Polatçım, programımızın sonuna geldik.
0: Hocam ne çabuk, nasıl geçti anlayamadık vallahi. Çok keyifliydi.
1: Valla seninle olmak beni mutlu etti.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Çocukluk yıllarından beri tanıdığım, özellikle de seni Özgür Kelleci ile tanıdım.
0: Evet,
1: Benim
0: benim
1: özel
0: çok kıymetli
1: öğrencim
0: arkadaşım.
1: Özgür. O tanıştırdı seni
0: Evet,
1: bana ve
0: evet hocam.
1: o zamandan beri bugünlere kadar geldik.
0: Çok, çok güzel, çok kıymetli.
1: Ağırladığım için, burada olduğun için çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür ederim hocam kıymetli davetiniz için. Burada sizlerle aynı güzel ezgilerde kıymetli müzikseverlerle buluşmak benim için çok çok özel. Kıymetli üstadlarıma da kıymetli eşlikleri için teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Biz de sana
0: Çok
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: ediyoruz. O zaman hareketli bir eserle
0: Evet.
1: yine enstrümantal çalalım. Sen bizim solistimiz ol. Bir Neşet Ertaş
0: Teşekkür ederim hocam.
1: türküsüyle programımızı noktalayalım.
0: Evet.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: canım.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahneyi tozunu attıralım.
0: Hep beraber.
1: İyi ki geldin.
0: İşte sana geldim.
2: Yar dinle, dinle, sarılaydım beline. O kelepçe vursunlar ayağına.
3: Züleyha'yla Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.

0: Evet sevgili TRT Müzik izleyicileri, Aşk ve Ötesi programımızdan hepinize merhaba ve sizin için seçtiğimiz, özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.
1: Gerçekten bugünkü repertuarımız sizler için çok özenle ayırdığımız çok güzel şarkılarla dolu.
2: İlk eserimiz de zaten birçoğumuzu çocukluğumuza götürdü. Bana Bir Masal Anlat Baba, Süper Baba tabii ki bizim çocukluğumuzun unutulmaz eseri. Biz jenerasyondan bahsediyorum.
0: Bu arada senin sevgili kızın Arya.
2: Evet.
0: Bizim bütün şarkılar içerisinde bu şarkıyla öyle bir manevi bağ kurdu ki. Neticede şu anda Murat bizimle beraber İstanbul'da. O Kayseri'de. O da biraz istemese de bir baba özlemi çekiyor orada ister istemez. Buradan da Arya'ya da selam edelim.
2: Gözlerimden öpüyorum ya.
0: Özledin değil mi?
2: Tabii özledim.
0: O zaman
2: kıymetli eşime de.
0: Yayından sonra seni hemen bir Kayseri'ye yollayalım kızın yanına.
2: İnşallah.
0: Çünkü bir başka okudum böyle kızın özlemiş gibi.
1: O özlemiş.
0: Sözleri Yavuz Turgul ve Cengiz Onural imzası taşıyordu. Bestesi de Cengiz Onural. Cengiz Onural biliyorsunuz Yeni Türkü grubunun ilk üyelerinden, eski Yeni Türkü grubundan ve İnce Saz grubunun da kurucusu ve bestecisi. O çok aşığım var diyorlar daha neler neler. Çok özel bir müzisyen abimiz bizim. Yavuz Turgul'u zaten anlatmaya gerek yok. En sevdiğimiz Türk filmlerinin başında bir bakıyorsunuz onun ismi var. Hani Eşkıya'dan, Kabadayı'dan neler neler. Çok özel bir üstad artık. Hani abimiz demeyeceğim şey olur. Aramızda çok mesafe var çünkü. O bizim büyüğümüz. Buradan da teşekkür ediyoruz. Bu eseri seslendirmemize müsaade ettikleri için. Ne demiş şair? Tanrı istemezse demiş.
2: Evet.
1: Tanrı sözleri Ali Avaz'a ait. Bestesi de Mustafa Sayan. O zaman Tanrı istemezse demiş.
0: Haydi bakalım. Direkt girelim arkadaşlar. Haydi.

0: Yaktın gene be.
1: Sen de bizi ateşe attın yani, gerçekten. Dünyada.
0: Çöylü çöylü. Değil mi? Böyle de söylenmez ki bir adam. Hani benim acım yok çok şükür. Şu an ızdırabım yok, mutluyum. Çok da hani temiz tatlı bir hayat yaşıyorum, tamam mı? Allah sevgili kullarından biriyim. Bana ne oluyor? Hani ben işlendim. Hani ben burada acı ızdırabı düşürdüm yani. Oh neyse.
2: Yine o modumdayım ama şu anda. Söyleyecek hiçbir şey yok.
1: Vallahi. Abim hayatta yaşanmış çatlakları buluyor. Oraya söylüyor şarkıları.
0: Evet sevgili TRT Müzik izleyicileri. Gördüğünüz gibi biz bazen sanki bir televizyon programı çekiyor gibi değil. Kendi evimizde sohbet ediyor gibi duruyoruz. Hakikaten bazen unutuyoruz da kameraman kardeşlerimizi de burada ailemiz olarak görüyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz emekleri için yönetmenimize. Ve ayrıca sevgili stylistimiz aynı zamanda benim eşim de olurlar kendileri. Filiz Ahıskalı'ya da bizi böyle güzel güzel giydirdiği için huzurlarınıza daha şık çıkmamızı sağladığı için çok teşekkür ediyorum.
2: Çok sevgili teşekkür Filiz ediyoruz için. Tabii ki.
1: Emekleri çok sağ olun. Teşekkürler Filiz
2: emekleri için.
1: O zaman ben de bir şarkı söylemek isterim sevgili Filiz Hanım için. İzniniz olursa.
0: Estağfurullah, ne demek?
1: Sevgili Mirkelam'la özdeşleşmiş bir şarkı olan Hatıraları söylemek isterim. Sözü ve müziği kendisine ait olan. Çok da güzel bir şarkıdır. Bence çok da güzel çalabileceğimizi ve bu duyguyu yansıtabileceğimizi sizlere düşünüyorum açıkçası.
0: Ve o dönem içinde Türkiye'nin bence en iyi kliplerinden biriydi bu şarkı. Özellikle merak edenler için Mirkelam'ın Hatıralar şarkısını açıp o dönemde nasıl şahane bir klip çekmişler ona bir bakmanızı isterim.
1: Hatıralar.
2: Buyurun.

0: Evet Göktuğ, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ederim.
1: Çok
0: güzel ederim. Oldu.
1: Şarkı çok sağ güzel. Ol. Siz de çok güzel çaldınız. Ben de hissetmeye
2: çok güzel
1: çalıştım.
2: Okudun ama.
1: Teşekkür ederim.
0: Burada Mehmetcan'a ayrı bir parantez açmak evet. lazım. Provalarda ben gitar çalmıştım arkadaşlar. Niye olmuyor, niye olmuyor dedik. Ben gitar çalmayı bıraktım. Mehmetcan piyano ile çalınca çok da güzel oldu. Ellerine sağlık.
1: Çok hafif bir şarkı zaten. Hani istediği o naiflikte Mehmetcan sağ olsun. Muhteşem parmaklarıyla. Çok güzel akompanyayla.
0: Gerçekten çok güzel bir icraydı. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi bakalım.
2: Şimdiki şarkımız...
0: Şimdiki şarkımız
2: Hakan abiden. Hakan evet. Altun'dan. Sözümüzü Hakan abiye ait. Hakan Altun'a. Telefon diyeceğiz.
0: Telefon diyeceğiz. Hakan abi bunun tabii çok hikayesini zaten kendi anlattı.
2: Kendi çok güzel anlattı evet.
0: Zaten der ki işte Graham Bell'den sonra telefon diye aratınca arama motorlarına Hakan Altun galiba daha fazla çıkıyor.
1: Bence şu an ülkemizde evet telefon diye aratıldığında Hakan Altun çıkar.
0: Ya da telefonu İngilizce karakterle arattığında belki Graham Bell
1: olabilir.
0: Çıkıyor. Olabilir. Hakan abi de çok kıymetli.